Hürmetlik radyo anlayıcılar, bu sahibimizde üskününün salahiyeti bar buldu. Davalınışta teximi hatırcam bulduk degen haber dektinladı buludu. Doktorlukta işiltildiğen tasvir hasıl kılış üskünüsü kelnikilik davalaş doktorlarının ikinci közeyi deb karladı. Yakında devlet davalınış kapaltı idarisi davalınış suğurtısıdaki davalaş işiltildiğen üskünülerini yani tasvir hasıl kılış türü kodlaştırış kaidesi ve usulünü resmi besip tarqıtıp, memleket boyunca tasvir hasıl kılış türüdeki davalaş üskünleri üçün birlik gelgen davalanış sığırtısı salahiyet kodi tesis kıldı. Bu, davalaşta işiltildiğen tasvir hasıl kılış üskünleri davalanış sığırtısını başkuruşunun şunundan başlap, ölçemleşken, enchikleşken yeni baskıçkı kırgallikidin direk berdi. Tibbiy tasvirning davolashdagi og'riq nuqtasi tilga ilinsa, nurg'un bemor ko'ziga issiq yosh oladi. Ular qilin plyonka xaltasini ko'tarib, har qaysi cho'ng doktorxonalarni aylanadi. O'lka atlab paypitek bo'lsa-mu, yana qayta tekshirtishga to'g'ri keladi. Surat lentisi namlishib, buzilib ketishdan qo'rqgan seri vaqt uzrab rangi o'ngib ketadi. Yakınki yılladın buyan, devlet davalanış kapaltı idarisi tasvirini bulutka çıkırışını küçep ilgiri sürdü. Yani her kaysi davalaş aparatları tasvir sallık məlumatını bulut terminalığa yollab sallık məlumatlarını merkezlik saklaş, başkuruş ve ortak bəhirlinişini işe aşırdı. Bu yıl 3. ayının 12. günü gece memleket boyunca davalanış suğurtısı tasviri indiksidin 349 milyonu yollandı. Sallık məlumatını bulutkı çıkırış, təsvirini sayılı kıldırış, təkşürüş köp buluş, təkşürüş kımmet buluş, təkşürüş tekrar buluş məslisini tədirici həl kılmaqda. Bu vaqtta təsvir hasıl kılış türüdü ki,

Radio anlıqıcılar, əmdi hava raydı məlumat anlatımız. Ürümçidə hava uçuq, temperatura 13-25 Celsiya gradus qıcə. Altayda hava uçuq, temperatura 6-22 Celsiya gradus qıcə. Çöçəkdə hava uçuq bulub kiyim bulutlanıdı, temperatura 8-28 Celsiya gradus qıcə. Gulcada hava uçuq bulub kiyim bulutlanıdı, temperatura 13-30 Celsiya gradus qıcə. Bortalada hava uçuk bulup kiyim bulutlanıdı. Temperatura 12-26 Celsiya gradus kıca. Karmayda hava uçuk. Temperatura 13-25 Celsiya gradus kıca. Koytunda hava uçuk. Temperatura 12-28 Celsiya gradus kıca. Şihansıda hava uçuk. Temperatura 13-28 Celsiya gradus kıca. Sancıda hava uçuk. Temperatura 11-27 Celsiya gradus kıca. Kumulda hava uçuk, temperatura 11-24 Celsiya gradus kıca. Turpanda hava uçuk, temperatura 19-33 Celsiya gradus kıca. Korlada hava uçuk bulup kiyim bulutlanıdı, temperatura 17-30 Celsiya gradus kıca. Aksu'da hava bulutluk, temperatura 17-29 Celsiya gradus kıca. Atışta azraq yamğur yığıp kiyim bulutlanıdı, temperatura 13-23 Celsiya gradus kıca. Qashqarda hava bulutluq, temperatura 13-23 Celsiya gradus qıca. Xotanda hava bulutluq bulub kiyin içiladu, temperatura 14-26 Celsiya gradus qıca. Ürümçide hava uçuq, temperatura 13-25 Celsiya gradus qıca.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Ertigelli Xəbərlər programımızını başlayınız.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, yaxşımısınızlar? Ertigelli Xəbərlər programımızını anlaşılmalarını qarşıya alırız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 26. günü, Səyşənbə. Dehqanlar kalendarı boyunca 4. ayının 10. günü.
2: Aval, bu qitimki programımızın asası məzmullarını tonuşturumuz.
1: Atonim rayonluq partiya komiteti daimi komiteti yığını içip, başşuji Xi Jinping'nin moyum yol yorğunun royini ögünüp ızıçılaştırıp, bihatar işlep çıkırış ve közetişki asasen tüzetiş kizmetini olgu sürüşünü uğrunlaştırdı. Çin Şaucan yığınğı riyasetçilik kıldı.
2: Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaretçilik Grupsi 16. Türküm'de amma paş kılgan 43 erziyet delosini Abdonim rayonunun becerişçiliği tapşırdı.
1: Dabçelip eğittim gazel temizdiki 2. növetlik Cungu Şinjan Xalık Saniyeti pesli başlandı.
2: Cansu ülkesi Şinjan

0: yordam berish mablag'ini Ileoblastning madaniyat sohasiga sijil moyillashtirib, shu joyning madaniyat ishlari va kasblarining jush urib rivojlanishiga uzluksiz turtki bo'ldi.
1: Avtonom rayonining shahar bozorlaridagi turalg'u qurilish sifatida oson ko'riladigan masalalarni maxsus tuzash va sifatini o'stirishning 3 yillik harakat loyihasini boshladi.
0: Mədəniyyət yadıqarlıqlardaki Junxua Milleti Ortaq Gəvdisi səhibimizdə Çin sülalısı dəbirdiki qədimi xarabilik, kürə qədimi şəhri xarabisini tonuşdurumuz. Əmdi xəbərlə anlanla.
1: Stansımız xəbəri. Avtonom rayonluq partiya komiteti, daimi komiteti, tünügün çüştüm burun yığın açdı. Avtonom rayonluq partiya komitetinin şücisi Çin Şaucan yığınqı riyasətçilik qaldı. Yığında baş şüci Xi Jinping'nin Сәнші өлкісі Чанжы шәхірі Чині Юән нахиясыдікі көмірканды юзбәрген ғаз партылаш адесі тоғырыстікі мойым Йол-Йорқының ройы чонқыры өгінілді зычылаштыр олды. Пүтін Атоным районның бейхатар ішіліп чықырыш қызметі янымы елгірліп орылаштыр олды. Еғында мұнылар тәкітләнді. Başçuji Xi Jinping'nin moyum yol yorukunun royini çonkuru ögünüp, zıçıllaştırıp, o hadistin çonkuru savak elip, halikini, hayatlıkını hemedin ala bilişti çıntırıp, her vakit hatırcan bol almaydıgan mesuliyet duygusunu küçeytip, bihatar işlep çıkırış mesuliyetini kattık emeliyleştirip, noktuluk kesip sahalanın bihatarlikini nazaret kılış başkuruşunu küçeytip, eğir, fevkulatı zor hadisinin katli aldığını elip, her millet amısının hayatı ve mal mülük bihatarlikini bütün küş bilen koğdaş. Kan bihaterlikini tüzeş hizmetini puhtu kanat yaydırıp, zor yoşurun xavip ve apet keltirip çıkırdıgan, yoşurun amilini umumi yüzlük alıkoymay, bir mi bir tekşürüp, yepi kalkılık tüzeş tüzetişke türtükü bulup, kanun nizamı kılap kılmışlarına küşlük tedbiri bilen katlık zerbi verip, küşlük çöçütüp mahiyetlik, bihaterlik seviyesini üzlüksüz östürüş. Noktalık sahalarının bihaterlik aldığını iliş tizgirleş torunu zışlaştırıp, yol katnışı, medeniyet sayahat, haterlik kimyevi boyum, ot müdafiye, kuruluş, amıvi bihaterlik katarlık sahalarına için katılıp, her tarafıma bütün zencirlik başkuruşunu küçeytip, bihaterlik yuşurun kavipini vaktide tüketip, hadisinin menbeden aldığını iliş tizgirleş. Tabi apetten müdafiyeleniş, apetki takabildiriş hizmetini çın tutup, yer devreş, kelkün, orman, otlak, ot apet katarlık, xayıp katarlarga yakından dikkat kılıp, asasi katlamı bir basit yetküzlediğen signalı inkaz kaytırış ve zılap ehval inkaz kılış mekanizmini mükemmelleştirip, ciddi işlerine takabildiriş küçüğünü aldığı yetkep ceylaştırış, ciddi işlerine takabildiriş maddi eşyalarını, zapas teyyarlaşını yanımı küçeytip, kutquzuş, bir taraf kılış iktidarını hakiki aşırış gerek. Erdericilik partiya komitetleri, halkı hükümetleri, tevellikini başkuruş mesuliyetini hakiki zimmisi gelip, katlamı katlam besim düşürüp, bihaterlik tedbirini emelileştirişki türtükü buluşu. Sahala, tarmakla, nazaret kılış başkuruş mesuliyetini emelileştirip, üç başkuruş, üç cezmen telpidi çıntırıp, teşvik ötüş şekilde nazaret kılış başkuruş iktidarını aşırışı. İşlep çıkırış ticaret orulları asası gevdelik mesuliyetini ada kılıp, varlık hadımlarının bihaterlik mesuliyet tüzümünü emeliyleştirip, ten tutup ortak baş kurup, bihater işlep çıkırışının puhtu müdafiye sepini hakiki müstehkemleşe gerek. Yığında merkezinin közütüş kayıtma inkas fikri asasen tüzetişini emeliyleştiriş ehvalı doklatı anlat ötüldü. Kiyenki kademdeki hizmetle muhakimi kılınıp orullaştırıldı. Yığında mınılar tekitlendi. İşkini tikleştiğinin hal kılgıç ehmiyetini çonkuru özleştirip, işkini koktaşını kattığı iş kaçırıp, baş şuji Xi Jinping'nin közütüş hizmeti doğrusudaki moyun bayarlarını çonkuru ögünüp, zıçılaştırıp, közütüşke asasen tüzütüş siyasi mesuliyetini zimmeyi ilip, nişanını özgertmeslik, ölçemini tövelletmeslik, salmakını acizlatmaslıkta çıntırıp, merkezlik tüzetiş mezgilide kolluğu keltirilgen neticelerini sıcıl müstehkemle ve çoğunkurlaştırıp, kiyinki tüzetiş hizmetini puhta tertiplik yakşı tutup, tüzetiş neticesini cemiyet mokumluki ve ebedi emirlikini koğdaşta, Cumhur Milleti ortak gevdisi inini müstehkemleşte, yukur sübetlik terakiyatkı türtkü buluşta, halkının bəxt saadetini ilgir sürüşte, teyhimi yakşı namayen kılış. Ölçemli çıngıtışta çıngıtırıp, tüzetiş süpet ötgelini

0: Çan tutup ötkeldin ötüviliş psikikisi, boşanlık kılıç royi halatını yenip, yüzeki tüzetiş, sahtı tüzetiş, eplep seplep tüzetişten katli saklanıp, tüzetiş neticesinin, emeliyetinin, halkının, tarihinin sınıkıdın ötelişine hakiki kapaletli kılıç. Türk'ü ayırıp algı soruşunu küçeytip, tüzetip bulgan meselelerine karallık kayta karab çıkıp, yolçukunu vaktada tekşürüp etip, kemtüklüğünü toluklap tüzetiş ünümünü mustahkemleş, yükseldiriş. Tamamlanmagan tüzetiş vazifesi için kadılıp, ahırgıç tutup etraplık tel töküz, caydı tüzetişke mıhkıkış royu bilen hakiki kapaletli kılış. Neticilerden faydalanışını çoğunkurlaştırıp, küzetişke asasen tüzetişini, kündelik hizmetke, ıslahatını çoğunkurlaştırışka, partiyanı omumüzlü katık idari kılışka, rehberlik bensi ve kadrla koşunu kuruluşu sığındırıp, 15. 5 yıllık iktisadi ictimai terakiyatını alığı sürüşke birleştirip, yeni terakiyat ideyası ve yeni devirdeki partiyanın Şincan'ı idari kılış tedbirini toluk delcayda omumi yüzlük ızıçılaştırıp, terakiyat bilen bir hatarlıkını teyhim yakşı bir tutaş pilavlarına, Allah puhta ünümlük tüzetiş neticesi bilen Partiya Merkezi Komiteti ve her millet kadrları ammasına razı kılarlık cevap kağıdı tapşırış gerek. Yığında başka işler mi muhakeme kılındı?
1: Әмді, мәркезнің экология, мойыт қоғдаш назаратчылығы давамлашмақта сәйіпіміз бойынша аңлатыш береміз. Станциямыз қабірі. Автоном район түнігін. Merkez Ekologiya Mohit Qoğdaş Nazaretçilik 7-nji grupsi 16-nji türkümde bejirish kitapşyrgan noqtlyq diqqat qiladigan 4 deloni öz içige algan, amma paşqalgan 43 arziyat delosunu tapşyryp aldy. Bunyň 40-y telefon arqalyq, 3-i xat arqalyq paşqalangan. Bu 43 deloniň 20-si Ürümçi şäheriniň, 4-i Ili Qazaq Awtonom oblastynyň, 4-i Sanjy Quysu Awtonom oblastynyň noqtlyq diqqat qiladigan delo 1. 4-i Qashqar viloyatining noqtliq diqqat qiladigan delo 1, 3-i Tarbag'atay viloyatining noqtliq diqqat qiladigan delo 2. Ikkisi Bortla Mongol avtonom oblastining, biri Altay viloyatining, biri Qarmay shahrining, biri Turpan shahrining, biri Bayong'ulon Mongol avtonom oblastining, biri Qizilsu Qirg'iz avtonom oblastining, biri Xotan viloyatining. Bu türkümde bejirişke tapşırılgan arziyat delolarını Mohit Bulgaş ahvalı boyunca türge ayırganda 60 furanı Bulgaş delosu 14, Şavkun arkılık Bulgaş delosu 11, Kattık taşlandık arkılık Bulgaş delosu 6, Ekologini bozgunçılık uçurtış delosu 4, Başkı türdeki Bulgaş delosu 8. Merkez Ekologiya Mohit Qoğdaş Nazaretçilik 7-nji grupsi 5-nji ayning 25-nji kunigacha 16 türkümde noqtliq diqqat qiladigan 62 deloni öz ichiga olgan, amma paş qilgan 810 deloni avtonom rayonning bejirishchiga topshirdi. Buning 690-i telefon orqali, 120-si xat orqali paş qilingan. Yuqorqi arziyat delolari joylarning bejirishiga o'tkazib berildi. Aloqalar belgilimi bo'yicha bejiriladi.
0: Stansımız kabri. Merkez Ekologiya Mohit Qoğdaş Nazaretçilik 7-nji grupsi 5-nji ayning 16-nji kuni 7-nji türkümde amma paş qilgan 60 arziyat delosini avtonom rayonning bejirishiga topshirgan edi. Buning 8-i aloqador belgilimlarga asosan oshkorlanmaydi. Talabga asosan bu türkümdeki amma paş qilgan arziyat delolarini bejirishga o'tkazib berish va nazorat qilgach tuzatish ahvolini oshkorlash jadvali jamiyatga oshkorlandi. Shinjang Uyg'ur avtonom rayonlik xalq hukumatining to'g'ri bekitidan ko'rgili bo'ladi.
1: Stansimiz xabari. Katta madaniyat yig'ilishiga qatnashib, nodir san'at nomorlaridan huzurlanaylik. Onar guli echilib, qalb tashliq mehri kuchaydi. Jonqo zimini shodlik kuyiga cho'mdi temisidagi 2-chi navbatlik Jonqo Shinjang xalq san'ati fasli 5-chi ayning 24-chi kuni kech Urumchi madaniyat markazida boshlandi. Avtonom rayonlik partiya komitetining muavin shujisi, avtonom rayonning raisi Erkin Tunyaz faoliyatining boshlanganligini jakarladi. Madaniyat va sayohat ministerligi partiya guruhining a'zosi, muavin ministri Loying Chen, avtonom rayonlik partiya komiteti doimiy komitetining a'zosi, tashviqot bo'limining boshlig'i Wang Jianxin, Bingtuan partiya komitetining muavin shujisi, muavin Jingwei Liu Jianming boshlanish marosimi qatnashdi hamda tabrik so'zi qildi. Xalq sənəti pəsli fəaliyyəti, mədəniyyət və səyahət ministrlığı

0: ekskursiya, sayli sayohat qilishga jalb qilib, millatlarning oralishi, almashtirishi, yug'urilishni texim yaxshi ilgir surgisi. Jansoning iliqi yordam berish oldinqisi qo'mondonlik shtabi 3 yildan buyon jami 22 ommaviy madaniyat bazasini yordam berib qurib, 600 dan ortiq san'atkorni tashkillab, adabiyot san'atini 5ga kirgizish faoliyatini qanot yoydirib, turli o'zgacha madaniyat sayohat faoliyatlarini o'tkazib, Jansu ili do'stligini madaniyat almashtirish jarayonida texmo cho'nqurlashtirdi.
1: Endi go'zal jungu safar sahifamiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansiyamiz xabari. Shinjang 1 avgust Polat Tömir Goroyi Çəklik şirkəti bütün yildəki hava süpüti əla bolğan oturuş gün sani 300 gündən zavod rayonunun kökərtiş nisbəti 51%-dən sənayət sayahəti mənzər rayonu kütüb alğan sayahəçi 60 min adam qətimdən eşitək moyut qoğdaş nəticə qağızı tapşırdı. Zavod rayonuna kirgəndə yolun iki tərəfində daldaraqlar sayı taşlab dursa, çimliklər rətli qırqılğan olub, işxana binası yeşil daldaraqlar arasında gözgə taşılınıb turardı. İlgiri bu polat dömür karxanasının su işiltiş məsələsi kona çox qiyin məsələ idi. Şinjang 1 avqust polat dömür qoroyi çəklik şirkəti 200 milyon yuan qiyin məbləğ səlib, Xi Yuan Paskyonu su bir taraf kılıç türünü kurup, bir tamçı gereksiz sunumu zavutun çıkarmaslıkını şıkaşırdı. Şirket Energiya Moyut Qoğdaş Bölümü, Moyut Qoğdaş Nazaret Şıkanısının modir başkuruğucisi Lan Hai Jung mundaq dedi. Bu bir yürüyüş işlep çıkarış bir taraf kılıç üner sanatının layihadaki kündelik bir taraf kılıç iktidari 60 bin kubmetr. Hazır 30 bin kubmetrden 35 bin kubmetrge gereksiz sunu bir taraf kılıp, Bir taraf qilingan kereksiz suni ishlab chiqarishga ishlatiladigan va ko'kartishga ishlatiladigan suv o'lchimiga yetkizdik. Suvdan sirt havoning o'zgarishimi ishchilarda cho'nqur ta'sir qoldirdi. Lan Haijong muxbirni boshlab ko'ydirib biriktirish, gungurutsizlashtirish, nitratsizlashtirish turi maydoniga keldi. Bu yer ilgari zavod rayonidagi chang to'zon eng ko'p joyi edi. U mundaq dedi. Bu tür kuruluştan ilgiri şirketimizdeki işçi hizmetçilerinin hizmet kimi 3 günden 5 günü geçe meynet olup getirdi. Bu tür 2023 yıl 9. ayının ahırı bütkendiğin kiyen bu rayonun moyut hava süpüdü körünerlik yakışlanğaçka işçi hizmetçilerinin hizmet kimi bir hepte cereyanında mu ancı meynet olup getmeydiğen boldi. 2023 yılı Şinjang 1 avgust Polat Tömür Goroyi Çeklik Şirketi Medeniyet Sanayet Sayayeti Menzeri Rayonu resmi yecilip, Garibi Şimal Rayonu'ndaki devlet 3A derecelik Polat Tömür Sanayeti Tunci Sayayet Menzeri Rayonu gaylandı. Bugünkü günde Barğansırı köp kişi Şinjang 1 avgust Polat Tömür Goroyi Çeklik Şirketi yekelip, Polat Tömür Zavutu'nun kanda kılıp, Bağıçı Zavutu'nı aylanğalıqını öz gözü bilen kördüğen boldı. Şinjang 1 avgust Polat Tömür Goroyi Çeklik Şirketi Energiya Moyut Qoğdaş Bölümünün başlığı Jao Di mundaq dedi. Yakın etraftaki şehir baza paskını su bir taraf kılı zavutunun kereksiz suyunu teşebbüskarlık bilen kabul kılıp, bir taraf kılgandın ki zavut rayonunun işlep çıkırış ve kökertiş işlerini işlettik. Hazır şirketimizden katlık taşlandıklardan zavut içi de tekrar paydalanıp zavut rayonundan çıkarmaslıkını emelge aşırdık.
0: Stansımız muhbiri Liu Kay haber kılıdı. Abdunum rayonluq Səyyəz Sağlamlıq Komiteti yakında Sünni Əxli İqtidar Texnikisinin aile doktorları xizmetdeki küş qoşuşunu tezletiş doğrusuzdaki uxturuşunu besip tarqıtıp, 2030 yılı barğanda aile doktorlarını asası gəvdə Sünni əxli iqtidarını tirək qılğan, ağallar təşəbbüskarlıq bilən qatnışlıqan mülazimət əndiyəsini asasi cəhətdən bərpa qılıb, asasi qatlamda diagnoz qoyuş, davalaşdı ki, əxli iqtidarlı qoşumçu qollunışının 60%-dən artıq ailə doktorlar kollektibini qaplaşını iniq oturğu qoydu. Мәмлекет бойынша әркетчен докторханы бойынша еңлік яртыш үлгі базысы болған Жимсар нахиясыда айлы докторлары коллективі кесел көрсетішке ярдан бір сомкасын көтеріп, кәсіби сағламлық мұлазиметіне амының өйгечі жеткізді. Бейтин базары Гучин кентіде отырушылық Маджен Фаңның юқыр қан бесім кеселлікеге кіріптар болғынға ұзақ ел болған. O, dayımlaşkan aile doktoru kelişim imzalab mulazım.

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligon oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjimoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmisi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini olishlarni qarshi olamiz. Men riyosatchi Ahmadjon Abdugerim.
2: Men riyosatchi Roshangul Imam.
1: Bu qitimqi programimizda bundaq mazmunlarni anglatish beramiz.
2: Yurtimdagi yangiliklar sahifamizda Shinjangning 2026 yillik shahar bozorlarini par bilan ta'minlash bo'yicha qishdagi kashilarni yozda tuzash maxsus harakatini boshlaganligi to'g'risida so'zlab beramiz.
1: Yuksalayotgan Shinjang sahifamizda Janubiy Shinjang temir yo'lining Oqsu Moralbeshi bo'ligining iqtidorini kengaytirish, o'zgartirish qurilishida bosqichlik natijalar qo'lga keltirilganligini tanishtiramiz.
2: Yorqin ism sahifamizda oltin tepib olsimu ko'z qirini solmaydigan yigit Hazrat Ali Abdurashidni tanishtiramiz.
1: Programımız yine Shinjang Radio Televiziya Stansının yeni taratku solution abonuçular terminalıda mas kademde anlatılıdı. Hem de her vakit ilgiriki programlarını anlıgılı buludu.
0: Shinjang'daki yenilikler.
1: Yaqinda Urumchi shahri Tianshan rayoni Vatan muhabbati Junhua safari yoshlar o'smirlar tadqiqot o'rganish amaliyoti faoliyatini yo'lga qo'ydi. 500 dan ortiq o'quvchi 3 turkumga bo'linib Beijing, Shanghai, Xi'anga tadqiqot o'rganishga bordi. Faoliyat har millat yoshlar o'smirlarni maktabdan chiqib vatan tuprog'ini kezib, mengish jarayonida Jungoni tushunishga yetakladi. Tianshan etikidagi balalar Beijingda Tiananmen maydoni, Gugong muzeyi, Yuanmingyuan xarobasi bog'chasi qatorliklarni sayohat qilib, untinsiz ta'sir ko'rsatish jarayonida Junhua millati o'rtoq gavdasi engini mustahkamladi.
2: 5 ayning 20 kuni soat 15:48 o'tganda 470 dan ortiq sayohatchi o'ltirgan Jinghe nomli sayohat maxsus poyezdi Beijing Tengtai vokzalından yolga çıkıp, Janubiy ve Şimali Şinjang'ni 19 günlük Çonqur ayılını seferine başladı. İgilinişçe bu qitimki məxsus poyiz Dövlət Tömür Yol Beijing İdarisi qaramıqıdı ki, Jungo Tömür Yol Sayahat Kooperatibi Guruhi Çeklik Şirketi yolga qoygan 2026 yildiki Tunji Jinghe namlıq sayahat məxsus poyiz ikken. Jungo Tömür Yol Sayahat Guruhi Maxsus Poyiz Mas'ulining tanishtirishicha, Maxsus Poyiz sayohatchilarni boshlab Shanxi, Xinjiang, Gansudan iborat 3 o'lkani sayohat qildirdi ekan. Berish musobaqasida Xi'andan o'tib, orqadan aylanma liniya bo'yicha Xinjiang, Lanzhouni cho'nqur sayohat qilib qaytdi ekan. Bu musobaqada Yipak yo'li bo'yidagi tabiiy manzaralar va odamiyat qadami yodikorliklari to'planib, g'arbiy shimolning butun rayonidagi klassik madaniyat sayohat manzaralari bir punkt shaklida namoyon qilinadi ekan. Maxsus poyezdagi tomoq vagoniga kasbiy oshpazlari kollektiv hisoblangan bo'lib, Jungo Tömür Yol Sayohat Guruhi Huaxia Mingzhou mehmon saroyidan kelgan oshpazlar tomoq etishga riyosatchilik qilib, yangyo kalda go'shti dumlamisi. Nyurumiyan, Baochao Yangru, Dapanji qatarlik alohida qo'rimalarni chiqargan. Sayohatchilarning sog'lomligi va bexatarligiga kafolatlik qilish uchun Jungo Tömür Yol Sayohat Guruhi Xiaotangshan doktorxonasidagi ikki tibbiy xodimni butun musobaqada hamroh bo'lishga alohida taklif qilgan. Kollektivga qon besim o'lchagich, qon shakari o'lchagich, yurak so'qishini kuzatish asbobi, doim ishlatiladigan dori va jiddiy qutqizish dorilari qatorliklar hisoblangan. Tianjin yo'lovchi tashish uchastkasi sayohat maxsus poyezdi 30 yosh Yaşanğan yolcularının köprek seperge çıkışıga karıta hizmet tecrübesi mol, kespi asası puhta rollu kadımlarını köngül koyup tallap, ben grupsi teşkillep yaşanğanlarga illiklik yetküzüş mulazımıdı. Ciddi takabül turuş boyunca kutkuzuş savatları, tasatipi vekalarını bir taraf kılış katarlık mezmunlarını çördüken halda mehsus terbiyeleşini kanat yaydırdı. Yaşanğan yolcularının hareket kılış kolaysız. Bexatarlik mudofiyasi ojiz bo'lishdek amaliy alohidaligiga qarata poyiz xodimlari oriliqda vokzalda to'xtash mazgilida yo'lovchilarni tartibli holda poyizga chiqish, tushishga yetaklab harakat qilishi qulaysiz yo'lovchilarga biriga bir nuqtalik yordam berdi. Maxsus poyiz yurish jarayonida poyiz xodimlari vagonlarni tekshirish qitim sonini ko'paytirib, yashangan yo'lovchilar bilan tashabbuskorlik bilan sirdishib, yordam berib, poyiz ichidagi turli asbob-uskunalar, uskunalarni ishlatish usulini sabrchanlik bilan tushuntirib, inchka atroflik mulozamat orqali poyizga o'ltirish ta'siratini yuqori ko'tardi.
1: 5-nji oyning 19-nji kuni 2026-nji yillik mamlakatlik yoshlar o'smirlar o'qiya etish lavha tolishish musobaqasi Beijingda muvaffaqiyatlik oyoqlashdi. Musobaqa maydonida Xinjiangliq o'qiya etish mahirlari ko'tarangi ruh bilan qaysarlik bilan elishib, kamolatga yetgan mahoratiga tayinib, turli musobaqalarda sharaf quchib, chegara rayon tantarbiya azamatlarining salofatini namoyon qildi. Bu qitim musobaqaga qatnashgan Xinjiang o'qiya etish mahirlarining jangovarligi yuqori bo'lib, har qaysi cho'ng turlarda mahoratini to'liq joriy qildirib, yaxshi natijalarni qo'lga keltirdi. Hamma ko'z tikkan ta'tur agri o'q

Erler kollektif musabıkası da Şincanlık Mahir Maçiyün, Cao Yüce, Firdevs Abdukahar öz ara maslaşıp bir niyette hemkarlaştı. Redke turguzuş musabıkası da ula salmaklık bilen rolünü cari kıldırıp derece tertipini mukumlaştırdı. Şallaş musabıkası da kıyınçlıkı karamayı algı ilgirilip küçlük rakiplerini yendi. Hal kılgıç musabıkı meydani nahayeti keskin oldu. Numur farkı çoğun bulmadı. Bu 3 yaş bahiri musabıkı meydanının besimiği berdaşlık verip, herkettim yayt hartıp nişanı salmak del cahide tek güzdi. Ula mukum kaltıs ifadesi bilen erle kollektif çimpiyonluğunu, Şincan vekille komandası üçün tunci kollektif altın meydanını kolgu keltirdi. Tətür əqri oqya arlaş kollektif musabıqı meydanının oxşaşla qəlibi xəbəri gəldi. Liucalı bilən maçı yün həmkarlaşıb can qıldı. İki ilən taktiki cəhətdə bir-birgi maslaşıb təmkin salmaq boldu. Kəskin rəqabətdə ritmini mukumlaşdırıb, tətür əqri oqya arlaşma qorupsu da onuşluq halda üçüncülükə erişdi. Birikme okya erlerinin yakki musabıksıge mahirle toplaşkan olup, rıkabet intayin keskin oldu. Şincanlık mahir Tao Yüchen'nin meydandaki haleti naiti yakşı olup, küçlük rakiplerine karıta izcil mukum royi haletini saklap, maharet körüstüş haletini canlılık tenşep, her bir ketimli kargı itiş hareketini kilplaştır tamamlap, mukum büsp ötüp, halkılgıç musabıkıge girdi. Ahırda birikme okya yetiştirdi de erlerinin yakki türde ikincilikki erişti.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın görüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolanı əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam uzuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup, əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın görüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: yükselivatkan Şincan. Hürmetlik radyo anlıkçular, bu sahipimizde Cenubi Şincan Tömür Yolu'nun Aksu Maralbeşi bölükünün iktidarını kengaytiş, özgertiş kuruluşu da basıçlık neticiyle kolgu keltürül geldikini tanıştırımız. Cungu Tömür Yol Ürümçi İdarisi Guruhi Çeklik Şirketi'nin kelgen haber. 5. ayının 20. günü Cenubi Şincan Tömür Yolu'nun Aksu Maralbeşi bölükünün iktidarını kengaytiş, özgertiş kuruluşu halkılık peytinin kütüvü aldı. Yeniden köpeytilgen 8 uçuruşuş, yol beriş, vokzalının hemisi de katnaş başlandı hem ticaretki kiriştirildi. Bu bölekni özgertişte baskuşluk zor neticilerinin kolgu keltürülgellikidin direk biridir. Katnaş başlanıgandan kiyin bu bölekteki tömür yolunun yıllık yük toşuş iktidarını 20 milyon 910 bin tonluğu yetküzüş mölçerilinip, künüge otlara hesap bilen 39 bütün 12 cüp poiz katnap, Cenubi Şincan'ın iktisadi, ictimai terakiyatıga küçlük hareketlendirgücü küç koşudu.
1: Cenubi Şincan Tömür Yolu Tianşan'ın Cenubi bilen şimalını tutaştırdıgan, Cenubi Şincan'ın terakkiyatını kollaydıgan katnaş gol liniyesi. Şundakla, Cungo Avrupa Nöbetçi Poiz yolunun

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam uzuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup, əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıp, söz hərəkətimizde ülgü bulaylı.
0: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdən başlaylı.

0: Tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoqlı mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teğimi çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızı obrazlık tesvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çonkur yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yarqın ism. Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Bu sahipimizde altın tepi valsımı köz kırını salmadan atışlık yigit Hazreti Ali Abdurreşit'ni tanıştırımız. Yakında Guangzhou şehirde altın tepi valsımı köz kırını salmadan veyme yetküzgüçü atışlık yigit tepil dediği haber Hazreti Ali Abdurreşit'ni köpçülükke tanıttı. Bu yıl 27 yaşına kirgen Hazreti Ali Atış şehrinin azak bazarı 10 erik kentidir. 2024 yılıdan başlayıp Guangzhou'da veymey toşuğan. 3. ayının 25. günü çüştüm burun. O ilgirkigi okşaş tok sekili taydap Huangpu rayonida veymey yetkizu vatatdi. 4 koçi eğizigi kelgende tuyuksuz yerde 2 bağlam nakpulunun turgallıkını bayqap derhal tok sekiletini tok tutup pulunu aldı. Hazreti Ali mundaq dedi. Şu çağda yoldan ötüp atattım. Pulunu alganda tepsili karımıdım. Yoldan ötüp bulup toktap sanıp baksam top toğra 20 min yenken.
1: Tuyuksuz 20 min yön tepi verip Hazreti Ali nemi kılışını bilenmey kaldı. Hem kallısı da derhal tepi valgan nersinin egisinin kelip izdişini saklasam bular mu? Ya ki veymey supsığı tapşırıp versem bular mu? Degen egisini izdeş oyu peyda boldı.
0: Hazreti Ali mundaq dedi. Yitken pulunun egisini tepişinili oylap, damallıqa nemi kılışını bilelmey. Veymey toşuduğan kız dostumga telefon kılıp, pul tepi valgalıqımını ettim. Dastlabda o işenmedi. Hakiki ahvalını cezimleştirgenliyken, umu yitken nersinin egisi üçün tit-tit boldi. Aynı çağda o del idarıda bulup, rehberlerge bu işini doklat kılgan edi. Rehberler bizge derhal sakçığı malum kılış teklifini verdi.
1: Arkadan Hazreti Ali derhal sakçığı malum kıldı. Hem Nekbulni Guangzhou şehirlik Gong'an idarisi, Huangpu rayonluk şöbi idarisi Changlin sakçıkanısına yetküzüp verdi. Sakçıkanıdaki halk sakçıları köp tereptin istengendin kiyin yütken dersinin egisini taptı. Aslında pulunun egisi, pulunun yütkenlikini bilip öz izdep tapalmıgan, hem de ailistikilerini ensretmeslik üçün ızcıl sakçığı məlum kılıp yardım sormay, bir neç gündün boyan təşvişliniş işçi de kalgan idi.
0: Yitken nersinin ilgisi halk sakçısının koludun yittirip koyup, kaytı tepilgan nəq pulunu elip kat ayacalanıp, Hazreti Eli'ge kaytı rahmet etti, hem bir parça rahmet kıyti yazıp onunla bədi.
1: Hazreti Ali'nin altın tepi valsımı köz kırını salmaslık tek iş izleri torudu tarqalgandan keyin

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Şalning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik.
3: Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Xinjiang radyo televiziya stansının Vatan Menin Ailem programısı boşanını dişbədik. Yaq durup anlıgının lağı rəhmət. Sılı şötin aboniçilə terminalını çürsənlə, texmi köp məzmulladın xəbərdar bolalaysilə.

Hürmetlik radio anlıkçı dostlar, dılga aram bahiş itidigan yıkımlık köylerimiz silerge şatlık berişli olsi. Şincan Radyo Televiziyasından sınav sanat sahnesi programmasını yahtırıp anlayışınlarını karşalımız, mən riyasetçi dostumla Aygizel Bekri.

Hürmetli radyo anlıkçı dostlar, bugünkü sanat sahnesi programımızı Güzel Dünya namlıq naqşının yakınlık küyleri bilen başlayımız. Qinamisa Bahir Ağaysılar.

Aziz radio anlıqçı dostlar, programımızın ahırıda Bulutlar Arası Dağı namlıq naqşını dil aramınlağı sunumuz, yaqtırıp anlıqayısılar.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu sayfımızda üskününün salahiyeti bar boldi. Davalınışta teximi xatırcan bolduq degen xabar diqtinladı boludu. Doktorluqta işiltildiğen tasvir hasıl qilish üskünisi kelnikliq davalaş doktorlarının ikinci közü deb qarladı. Yakında Devlet Davalanış Kapalı İdaresi davalanış sugurtasındaki davalaşqa işiltildiğen üskünelerini, yani tasvir hasıl qilish türü kodlaştırış kaidesi ve usulünü resmi besip tarqıtıp, memleket boyunca tasvir hasıl qilish türüdeki davalaş üskünelere üçün birlik kelgen davalanış sugurtası salahiyet kodi tesis qildi. Bu, davalaşta işiltildiğen tasvir hasıl qilish üskünelere davalanış sugurtasını başkuruşunun şunundan başlap, ölçemleşken, enchikleşken yeni basqıçqa kirganligidin derek berdi. Tibbi tasvirning davolashdagi og'riq nuqtasi tilga ilinsa, nurg'un bemor ko'ziga issiq yosh oladi. Ular qilin plyonka xaltasini ko'tarib, har qaysi cho'ng doktorxonalarni aylanadi. O'lka atlab paypitek bo'lsa-mu, yana qayta tekshirtishga to'g'ri keladi. Surat lentasi namlishib, buzilib ketishdan qo'rqqan seri vaqt uzrab rangi o'ngib ketadi. Yaqinqi yillardan buyon Davlat davolanish kapalti idorasi tasvirni bulutqa chiqarishni kuchab ilgari surdi. Ya'ni har qaysi davolash apparatlari tasvir sonliq ma'lumotini bulut terminaliga yo'llab, sonliq ma'lumotlarni markazlik saqlash, boshqarish va o'rtaq bahrlanishni ishga oshirdi. Bu yil 3-chi oyning 12-chi kunigacha mamlakat bo'yicha davolanish sug'urtasi tasviri indeksidan 349 milyonu yollandı. Sağlık məlumatını bulut çıxırış, təsvirini sayılı qıldırış, təkşürüş köp buluş, təkşürüş qımmət buluş, təkşürüş təkrar buluş məslisini tədrici həl qılmaqda. Bu vaqtda təsvir hasıl qılış türdü ki, davalaşda işiltildiğen üskünlərini kodlaşdırış qandaq rol oynaydı. Nemi üçün memleket boyunca doktorluqda işiltildiğen milyonluğun tasvir hasıl qilish üskünisiga birlik kelgen davalanış sugurtası salahiyet kodi orundalıdı. Tasvir hasıl qilish üskünü numarı davalanış sugurtası tasvir bulut indeksinin muhim tərkibi kısmı bulup, hasıl bulgan tasvir hücretini tekşürdüğen üskünü üçün işiltildi. Bunundan ilgiri üskününün kod sistemisi mükemmelleşmegeçke davalanış sugurtasının birlik kelgen kod ölçümü yok bulup, davalanış sugurtası tasvir bulut indeksinin əməlileşişi tosalqoğu uçurgan idi. Bugünkü günde Devlet Davalanış Kapalı İdarisi bir tutaş pilallaş, bir tutaş türge ayırış, bir tutaş ilan kılış, bir tutaş başkuruş prinsipiga əməl kılıp, 19 xanılıq kodini oturgı çıxargan bulup, iktidar türü, üskünü Allahidilge qatarlıq uçurlarını qaplap, her bir üskünini məxsus salahiyet arxibiga ige kaldı. Bu bir yürüş kod sistemisinin umum yüzlük, əməliləşdirilişi davalaş təsvirini eçib körüş qolunu səviyyəsini yanımı östürüb, davalaş mülazimitinin süpidini östürüb, önümünü aşırışqa türtkü boldi. Bimarlığı nisbətən etkanda, sallıq məlumatını öz ara itirap qılış, doktorxanıla arsıdgi tosuq nuqtu bulub, sürət lentisini kötürüb, uyaq buyaqa qatırab yürümüsümü, doktorxana almaşdırış səbəblik qayta təkşür tüştün ənsirmüsümü buludu. Tekşürüş neticesi tiximi işençlik, xiracet rastçoti tiximi iniq buludu. İlgiri birlik kelgen üskünü belgesi kemçil idi. Bir kısım kanunsuz unsurla tövən derecilik əsvaplarını yukarı derecilik üskünü kılıp körüstüb haq alatdi. Hatta saxtı dokulat uydurup suğurta aldamçılıq kılatdi. Bugünkü günde her bir təsviri hasıl kılış üskünüsünün birlik

yaxşı. Bəzilə, göç püşürüşdün burun, aşxanı qəğızı bilən yüzüdəki su tərgibini sürtüb, yağda püşürğanda yağının töt ətrapqa çacırab ketişidin saqılındı. Birini tartıp sürtüp şiltip olgan denkin bir vasıta taşlı vese iş tecilidu. Lekin dikkat kılışık tegeşliki aşkanı kağızının hemisi yemeklik bilen bir vasıta uçurası bulmaydı. Hata şiltip kılıştın ihtiyat kılış gerek. Birinci, bağırlık aşkanı kağızının hemisini şiltişke bulay vermeydu. Yemeklik bilen bir vasıta uçuruşuş. Nurgun aşxana qağızları bazarğa silinğanda dövlətimizin tavsiye ölçümü bolğan aşxana qağızı GBT 26174 2023-gə əməl qılınğan. Bu ölçəmdə əsaslıqı aşxana qağızının sürtüşki işiltiş orni oylaşılğan. Məsələn, onun da aşxana qağızının su, yağ sümürüş iqtidarına qarda eniq belgilimi çıxırılğan həm də qağızının Kerliş küçü, yani sozuluşka karıştırış derecesi qatarlıqlarga tələb koyulgan bolup, aşxanı qağızı, su, yağ sümürüşi tez buluş tələbini qandıralaydı. Şunun bilen bilen yana puxta çıdamlıq boludu. Gerçi ölçemde aşxanı qağızının iğir metal miqdarı, mikroorganizm körsət küçüge bəz tələblə koyulgan bolsumu, lekin bu tələb yemeklik bilen bivası uçuruşidigan qağızge koyulduğan tələb bilen oxşumaydı. Formaldehid qatarlıq ximiyelik maddalarga qarta aşxana qağızga talab qoyulmaydı. Agar qağız yemeklik bilan bevosita uchrishqa ishiltilsa, u yemeklik bexatarligi davlat o'lchimidagi yemeklik bilan uchrishadigan qağız va qağız taxta materiallari ham uningdan yasalgan buyumlar. Ya'ni GB 4806-da 8/2022-ga uyğun keliş kerek. İkinci, öydeki aşxanı qağızının yemeklik bilen bevosita uçuruşqa boladigan bolmaydiganlığına qandaq hüküm kılış kerek. İki xil hüküm kılış usulü bar. Aldı bilen icra kılış ölçümüge bevosita qarashqa boladı. Eğer icra kılış ölçümüde GB 486-2022 degen xat bolsa, bu onun yemeklik bilen uçuruşadigan qağız ölçümüge uygun ikenligini tüşendirdi. Onu xatırcam işiltip yemekliklerini orsaq ya ki yemeklik suyunu sümürsek buludu. Bəzi dəslepki məzgildə setib alğan məsulatlağı belkim GB 4806-8-2016 deb xat yazılgan buluşu mümkün. O yemeklik qağız bilen uçuruşadigan qağız işiltişdin burunqı ölçem. Eğer icra kılınğını muşu ölçem bolsa mu bir xatır. Yeni bir xil usul bolsa, tavar tonuşturuş bitide üçüncü tərəb təminligen yemeklik bilen uçurası boludugan təkşürüş dokulatı ya ki spat guvah namısının bar yokluğa qaraş. Bu təkşürüş aparatlarının təkşürüş vaxtıdaki asasımı yukarıda tılgı ilingan yemeklik bir xatırlıkının dövlət ölçümüdeki yemeklik işiltildiğin qağız və qağız taxtı materialları və onundan yasalgan boyumlardan ibaret. Eğer alaqadar təkşürüş dokulatımı bulmasa, GB 4806-8 ölçümümü icra kılınmıgan bulsa, bundaq aşxanı qağızını ən yaxsı yemekliklerini uğraşqa işletmesi gerek. Üçüncü, pərqi zadıqı yerde. Adetki aşxanı qağızı bilen seliştirganda, bu xil yuqırqı ölçemge uyğun kilidigan aşxanı qağızının pərqi tövendikçe. Birinci, yötkilidigan maddının körsətkücü teximi qatlıq boludu. Bu, məcburi ölçemdeki ən muhim nərsə yötkəş körsətkücü. Yemeklik bilen uçuruşadigan aşxanı qağızı, yemeklik bilen bevosita uçuruşadigan bolğaçqa, ximiyelik maddalar yemeklikke yötkülüp, yemeklik arqılıq adam bedenige kirip, salametlikke təsir yetküzüşü mümkün. Şuna, onun ölçümüge teximi qatlıq tələb qoyuludu. Bununla seliştirganda adetki aşxanı qağızı asaslıqı tazılaşqa şildilidu. Kaç kuçu bilen uçuruşu mümkün. Yötkülüş xatırı bir qadar tövən. Şuna pəqat yötkülüşcan yaltıraq maddalarını öz işçige ilişqa bulmaydıqalıqı belgilengen. İkinci, qalduq maddalarının körsət küç miqdarı tiximi tövən buludu. Qalduq maddala körsət küçü cəhətdə yemeklik bilen uçuruşu digan aşxanı qağızıge

Radio anlıqıcılar, əmdi hava raydı məlumat anladımız. Ürümçide hava uçuq, temperatura 13-25 Celsiya gradus qıca. Altayda hava uçuq, temperatura 6-22 Celsiya gradus qıca. Çöçekte hava uçuq bulup kiyim bulutlanıdı, temperatura 8-28 Celsiya gradus qıca. Gülcide hava uçuq bulup kiyim bulutlanıdı, temperatura 13-30 Celsiya gradus qıca. Bortalada hava uçuk bulup kiyim bulutlanıdı. Temperatura 12-26 Celsiya gradus qıca. Qarmayda hava uçuk. Temperatura 13-25 Celsiya gradus qıca. Koytunda hava uçuk. Temperatura 12-28 Celsiya gradus qıca. Şihansıda hava uçuk. Temperatura 13-28 Celsiya gradus qıca. Sancıda hava uçuk. Temperatura 11-27 Celsiya gradus qıca. Kumulda hava uçuk, temperatura 11-24 Celsiya gradus qıca. Turpanda hava uçuk, temperatura 19-33 Celsiya gradus qıca. Korlada hava uçuk bulup kiyim bulutlanıdı, temperatura 17-30 Celsiya gradus qıca. Aksuda hava bulutluk, temperatura 17-29 Celsiya gradus qıca. Atışta azıraq yamğur yığıp kiyim bulutlanıdı, temperatura 13-23 Celsiya gradus qıca. Qashqarda hava bulutluq, temperatura 13-23 Celsiya gradus qıca. Xotanda hava bulutluq bulup kiyin içilidu, temperatura 14-26 Celsiya gradus qıca. Ürümçide hava uçuq, temperatura 13-25 Celsiya gradus qıca.

0: asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlik belgisi.
0: Kanun idari kılış gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınınlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programmisi.
2: Hürmetlik radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programmisine alışılan karşı alımız. Ben riyasetçi Ahmetcan Abdükerim.
3: Ben riyasetçi Aynur Mehmet.
2: Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku sılışıtın abonuçlar terminalıda maskademde anlatılıdı. Hem de her vakit kayta anlığılı buludu. Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda mundaq mezmullar bu içi anlatış birimiz.
3: Kanun haberleri sahibimizde devletimiz ak tizimlik tüzümünü ornatıp davalını sığırtısı şahsi hesabatını işiltişini kalıplaştırdı. Arşan nahiyesi memuri ceza ilan kılış uçurlarını merkezlik enikledi Katarlı haberlerini anlayısla.
2: Dilo ve kanun sahibimizde katnaş hadisi sebebinin sayacı turup kaldı. Kelip çıkan çıkımga kandak tölen berilidu digen Dilo misalını anlayısla.
3: Alma üçün emeli iş kılıp beri sahibimizde bezeş materyali almıştırıp etilip macera kelip çıktı. Murasa hadimi nah meydanı berip tügünle taptı digen mezmun diktanladı buludu.
2: Hem de diktanla bugünkü kanun sizge hemrah programımızın tefsili mezmullerde bolsun.
3: Kanun haberleri.
2: Yakında devlet davalanış sığırtısı idarisi işhanesi, Maliye Ministerliği Bengunti'ni bekitilgen parçası yetiş doğru hallarda işçi hizmetçilerinin asası davalanış sığırtısı şahsi hesabatını işiltişini, nazaret kılış başkuruşunu yerime küçeytiş doğrusudaki uhturuşunu ilan kılıp, bekitilgen parçası yetiş doğru hallarda işçi hizmetçilerinin davalanış sığırtısı şahsi hesabatının çıkım kılış ak tizimdeki tüzümünü orantılığalıkını aydınlaştırdı. Ak tizimlik işçi de bolsa, şahsi hesabat arkalık bekitilgen parça setiş doğru hallarda çıkım kılışkı boludu. Ak tizimlikten sırtı da bolsa çıkım kılınmaydı.
3: Uhturuşta mundaq aydınlaştırıldı. Ak tizimliki kırgızılgenleri doğru nazaret kılış başkuruş tarmaklarının resmi tesliği bilen tizimgi ilingan ya ki engi ilingan parça setiş doğru dukalları da setilsi boludugan hem davalaş bilen ziş münasibetlik, davalaş hususiyeti küşlük, bahası muvaffak doğrular, davalaş üskülleri ve davalaşta şiltildiğen hormon materyallar buluşu gerek. Sağlamlık buyumları, kündelik turmuş buyumları katarlık davalaşka işiltilmeydigan buyumlar, çiş pastısı, çiş çotkısı, çiş yipi, yüz çaplıqı, gırım buyumları, yuşurun közeynek, hem de turmuş funksiyasına asas kılgan davalaş koşulma kımeti bir kadar tüven bulgan üsküne horma materyallarını ak tizimliki kırgızışkı bolmaydı. Bu kitimki hüccette yine mundaq aydınlaştırıldı. İşçi hizmetçilerinin davalını sığırtısı şahsi hesabatını işiltip, bekitilgen davalaşı aparatları da tarqılışçan zukam vaksinisi hakkını tölişige ruhsat kılınıdı.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunga tayiniş, kanun boyunca iş görüş,

0: Qanun sizge hemra programımızın mulazmet prinsipi.
1: Yakında Arşan Nahiyelik Adliye İdarisi bütün nahiyedeki her kaysi memuri kanun icra kılış orullarını teşkillep, memuri caza biriş boyunca ilan kılınan uçurlarını merkezlik iniklaş, tüzütüş hizmetini umumizi kanat yaydırıp, kanun icra kılışını kayıplaştırış arıklık, ticaret asası gövdelerinin sağlam terakkiyatı küçük koştu.
0: Xizmet jarayonida Arşan nahiyelik adliya idarisi kim e'lon qilsa shu aniqlash, shu mas'ul bo'lish prinsipida chang turib, Jonxo xalq jumhuriyatining ma'muriy jazo qonuniy qatorli qonun nizomlar ham siyosat talabiga asosan turlik e'lon qilish usullaridagi saqlanma ma'muriy jazo uchurlariga qarata to'r yeyish shaklida birma-bir tekshirishni qanot yoydirib, muddatini oshirib e'lon qilish, mazmuni qilplashmaslik qonun bo'yicha o'zgartirib kuchdan qoldirish ham qonunga xiloflik qilishni inovatsiz deb bekitish qatorliq gavdalik masalalarni nuqtaliq tuzidi.
1: Bu qitim ma'muriy jazo uchuridan jami 217 ratlab tekshirildi. Birma bir tekshirishda 110 masala uchuri bayqaldi. Buning ichida oddiy tartib bo'yicha jazolash uchuridan 8, e'lon qilish muddati eshib ketgan uchuridan 98, qonun bo'yicha o'zgartirilib, kuchdan qoldirilgan ham inovatsiz uchuri ishkanligi muayyanlashtirilganidan 4 bor. Navbatda barliq masala uchurlarining hammasi tuzilib, qonun ijro qilish bo'yicha e'lon qilish tartibi unumli qilplashtirilib, haqiqiy turda asosiy gavdalarning yuki yengiltilib, qiyinchilikdan qutuldirilib, innovatsiya asliga keltirildi.
0: Arşan nahiyelik adliya idarisi memuri kanunu icra kılıştaki üçtürlük tüzümünü katlıq əməliyleştirib, memuri caza uçurlarını ilan kılışını hareket halatı da uzaq önümlük başkuruş mexanizmini takamullaştırıb, kündelik heydekçilik kılış və kəsbi cəhətin yetekçilik kılışını yenimi küçəyitib, özü təkşürüb, özü tüzütüşünü daimli kanat yaydırıb, məsələnin qaydı görülüşünün mənbədən aldını aladı. Şunun bilan billa qonunni adil madaniy ijro qilishni qattiq qilplashtirib, ma'muriy qonun ijro qilishning ommaviy ishonchlikligini uzluksiz o'stirdi. Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish qonun sizga hamra programmamizning mulozimat prinsipi.
2: Синжан радио телевизия станциясы, радио хабарлар мәркәзе, Уйгырч универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноларны әскәртүдә.
3: Тамакны илми буйрытып, саглам озыклынайлы. Тамакны пакыз яп, эшип калган булса, элеп алайлы.
2: Икътисадчыл ва тиҗәштәк булып, әшәмәчлек кылмайлы. Яңа стилне әвҗә алдырып, сөз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.
3: Тамак үстиле мәдәниятлеге, иҗтимаи мәдәниятлекнең ихтиҗам картинасы. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak dayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
4: Şalının görüşke ayrılışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga ayrılışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp mıqtardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamakını muafıq buyurudun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
3: Şincan Radio Televiziya İstansısı, Radio Xəbərlər Mərkizi, Uyğurçi Universal Radiosi.
2: Синжан радио телевизия станциясы, радио хабарлар мәркәзе, Уйгырч универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноларны әскәртүдә.
3: Тамакны илми буйрытып, саглам озыклынайлы. Тамакны пакыз яп, эшип калган булса, элеп алайлы.
2: Икътисадчыл ва тиҗәштәк булып, әшәмәчлек кылмайлы. Яңа стилне әвҗә алдырып, сөз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.
3: Тамак үстиле мәдәниятлеге, иҗтимаи мәдәниятлекнең ихтиҗам картинасы. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım.

0: Dilo ve Kanun.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, bu sahipimizde katnaş hadisi sebebinin sayacı turup kaldı. Kelip çıkan çıkım kandak tölep berildi degen dilo misalını anlayısla. 2025 yılı 13 ayda Huang Ekes Abdumobil Hayda Beijing'den Şinjan'a sayahatke kelgen. Bu yıl 1 ayının 1 günü Huang Ekes Abdumobil Hayda Ürümçiden ayrılmakçı bulganda Liu Ekes Haydigen Abdumobil bilen sokulup katnaş hadisige uçurgan. 2 günü Ürümçi Şehirlik Gönen İdarisi Katnaş Başkuruş Tarmak Atırtı yol katnaş hadisi itiraf namısı çıkırıp Liu Ekes'ni bu kıtımkı hadisi de bağırlık cevapkarlıkını üstüge alıdı. Huang Ekes'in cevapkarlığı yok deb bekitgen.
2: Hadisi yüz bergenden keyin Huang Ekes 1 ayının 2 günü ziyanga uçurgan avtomobilni Ürümçideki ma'lum avtomobil mulozimat chaklik sherikitiga remont qilishga apırıp bergen. 1 ayının 4 günü remont qilinib bo'lgan. Remont qilishga 3 kun vaqt ketgan. Remont haqqi 2221 yuan 5 mo bo'lgan. Bu xarajatni Liu Ekes sug'urtlatgan sug'urta sherikiti to'liq to'lab bergan.
1: Avtomobil remont qilinganqa Huang Ekes Ürümçide 3 gün artıq turgan. 394 yuan 1 mo 1 pun yataq haqqi. 117 yuan yemek içmek haqqi. 160 yuan 1 pun qatnash haqqi chiqim qilgan bo'lib, Huang Ekes Liu Ekesdan turib qolgan mazgildagi chiqimni to'lab berishini talab qilgan. Liu Ekes hodisa sababidan kelib chiqqan remont haqqi to'lab berildi deb qarab, Huang Ekesning yotoq, tamoq va qatnash haqqini to'lashni rad qilgan. Bu yil 3 ayda Huang Ekes Liu Ekes ustidan Ürümçi shahri Tianshan rayonlik xalq sot mahkamasiga da'vo qilib, sot mahkamasidan Liu Ekes ustidan turib qolgan mazgildagi 671 yuan 1 mo 2 pun yataq tamaq va qatnash haqqini to'lash to'g'risida hukm chiqarishni talab qilgan.
2: Jumhuriyet Xalq Jumhuriyatining haq talab qonun dasturining 1165-moddasining 1-tarmoqidagi belgilmaga asosan xatolik o'tkazib, boshqalarning haq talab huquq manfaatiga ziyon yetkazgan harakat egalari huquqi cheklash javobgarligini ustiga olishi kerak. Ali Xalq Sot Mahkemesining yol qatnash hodisasi ziyoni to'lam delollarini sot qilishda qonunni tatbiqlashga doir bir qancha masala to'g'risidagi izohatining 11-moddasining 2-tarmoqidagi belgilamaga asosan yol qatnash bexatarligi qonunining 76-moddasida belgilangan mol-mulk ziyoni motorli qatnash vositasi qatnash hodisasi paydo qilib huquqi cheklanguvchining mol-mulk huquq manfaatiga ziyon yetkazish sababidan kelib chiqqan ziyonni ko'rsatdi.
1: Sot mahkemesi sot kılgan neken mundaq qaragan. Alaqadar belgilemelerge asasen ticaret harakteride bolmagan avtomobillarni davamlıq işletkili bolmaganlıqtın kelip çıkan adetki ornığı dastış harakterdeki katnaş korallarının muvafıq hıracetini hukuku çekilgoçi tölüşü gerek. Bu diloda dilogu çetişlik harise Huang Ekes'nin özü avtomobil haydab Beijing'i kaytış planının yokı çıkışını bivası keltürüp çıkargan. Avtomobilni remont qilish mazgilida u mayli avtomobil ijaraga olish yoki ommaviy qatnash quroliga o'ltirishni tanlasin, hammasidan muqarrar holda qatnash xarajati kelib chiqadi. Bu xarajat qonunda belgilangan muvofiq vositalik ziyon doirasiga kiradi. Sot mahkemesi Huang Ekesning turib qolgan o'rni, odatdagi safarga chiqish shakli ham xarajatining zarur muvofiq bo'lishiga birlashtirib, eng oxirida ahvolga qarab 100 yuan qatnash xarajatini qo'llagan.
2: Yataq haqqi va yemek ichmek haqqi to'limini bekitishga qarata sot mahkemesi mundaq qaragan. Haq talab qonun dasturidagi belgilamaga asosan xatolik o'tkazib, boshqalarning haq talab huquq manfaatiga ziyon yetkazgan harakati egalari huquqi cheklash javobgarligini ustiga olishi kerak. Bu deloda Huang Ekes Beijingdan o'zi avtomobil haydab Ürümchiga kelgan. Avtomobilni remont qilish sababidan turib qelishga majbur bo'lgan. Bu mazgildagi yataq va yemek ichmek chiqimi uning o'z oldiga iste'mol qilish orzusidan kelib chiqqan chiqim bo'lmasdan balki huquqi cheklash harakati bevosita keltirib chiqargan aslida bekitilgan musobaqaning uzilib qolishi,

0: bezekçilik şirketinin özü tallığan materyal boyunca kuruluş kılmağalıqını, yani değişip koyan danlık markadaki tahtı materyalının almış durul ve tilgeligini. Tütüşken Muhit Koğdaş Tulyausının mu başkasına özgürüp ketkenlikini baykagan. Köp qaytan pikir almaştırış neticesiz bolgan deyin ki toyi ekiz işini toxtatışını hem bergen haqni qaytırıp berişini talap kılgan. Bezekçilik şirketi materyal seti bilen qallıqı, qoruluş başlanqallıqını sebep kılıp pulunu qaytırışını rad kılgan. İki taraf öz gepide çın turu bilip talaş tartış üzülmegen.
1: Toy ekiz hıcın nayelik her tarafımı tüzeş merkezidin yardım sorudu. Her tarafımı tüzeş merkezi derhal müresse tertipinin başlap tecrübesi mol müresse hadimi oyun seysikini mesul buluşku evet. Oyun seysikı udul bizeş nek meydanına verip toktamını eğilip kuruluş emeliyeti bilen toktamdaki pütümünü türmü tür seleştirip tamga kandak tahtı işiltil geldi ki yerge kandak farfur hışyat kuzulgalı ki su tok turbu liniyasının market talepi uygun ya ki uygun emeskini birbirlep köydü. Paket naiti tezli aydınlaştı. Bezekçilik şirketi hakikaten pütüşken materyal boyunca kuruluş kılmağın idi. Şunun bilen bile müresseçi mi şirket tamamlayan bir kısım kuruluş miktarı ve setif alan materyallarının ehvalini objektif hatırladı.
0: Naq meydanda tekşürüp eniqlaş ahırlaşkan deyinkin oyun sayısıkı şiki tarapne oltırışkı təşkilab bir taraptan bezekçilik şirketige Jonqaqalıq Cumhuriyetinin haqtılap qanun dasturu diki kasina iş toxtamı toğırsıdiki belgilimlən düşendürüp toxtamğa xilaplı qilish aqibetini eniq düşendürdi. Yani bir taraptan toy ikisini bezekçi ketidgan adam işiltiş ve materyal tanarxini düşünüşge yetekləb şiki tarapnan orın almaştırıp pikir yürgüzüşi, öz ara düşünüşi, öz ara yol koyuşuğa türütkü boldi.
1: Sevirçallık bilen inçki pikir almaştırış arqılıq işki taraf birdeklik asıl kalıp toxtamını öz ixtiyarlıqı bilen bekar kıldı. Bezekçilik şirketi materyal ve adam işletişki ketken hıracatını tutup kalgandın ki nakt meydanda tüy ekske 9134 yuan kaytırıp bedi. Müresse hadimi işki tarafının müresse gelişimi imzalaşığı yardımlaşıp macerani muvaffakiyetlik el kıldı. İşten keyin tüy ekiz ayacalanan halde mındak dedi. Müresse hadimi yine mahsus öyge berip nakt meydanda tekşürüp birbirlep seliştirdi. Bununla Çin köylümdün kayıl boldum.
0: Oyun sayısıkı mındak dedi. Bezeş macıralarının təpsilatı köp. Spat eliş təs. Pakat naqmaydan beri paketini eniqlağandıla andın məsləni toğrı tepib, talaş tartışını tüget gelip oludu. Kanunu təşviq qiliş, kanunğı tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge həmra proqramımızdan mülazimət prinsipi.

0: yetkizip, eşip kalgan bolsa elip alaylı.
1: İqtisatçıl ve ticaretçi bolup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evc aldırıp, söz hareketimizde ülgü bolaylı.
0: Tamak üstüli medeniyeliği, ictimai medeniyeliğinin ıhtcam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkını emmimiz özümüzden başlayalı. Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançalık vakit gedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat gedidu.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sahlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
1: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolanı əsgər tutur.
0: Tamaq ni ilmi buyurduq, sağlam uzuqlanaylı. Tamaq ni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
1: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evc aldırıp, söz hareketimizde ülgü bolaylı.
0: Tamaq üstüli medeniyeliği, ictimai medeniyeliğinin ıhtcam partiyemizi. Tamaq ısırap kılmaslıkını emmimiz özümüzden başlaylı.
3: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.
4: Hurmatli radio anglovchilar, endi avtonom rayonimizdagi 16 shaharning havo raydan ma'lumot beramiz. Urumchida havo ochiq. Temperatura 13 dan 25 Selsiy gradusgacha. Altayda havo ochiq. Temperatura 6'dan 22 Celsius gradusgacha. Çöçekte hava uçuk bulup keyin bulutlanadı. Temperatura 8'dan 28 Celsius gradusgacha. Olcada hava uçuk bulup keyin bulutlanadı. Temperatura 12'dan 30 Celsius gradusgacha. Bortlada hava uçuk bulup keyin bulutlanadı. Temperatura 12'dan 26 Celsius gradusgacha. Qarmayda hava ochiq. Temperatura 13 dan 25 Selsiy gradusgacha. Kuytunda hava ochiq. Temperatura 12 dan 28 Selsiy gradusgacha. Shehanzada hava ochiq. Temperatura 13 dan 28 Selsiy gradusgacha. Sanjida hava ochiq. Temperatura 11 dan 27 Selsiy gradusgacha. Qumulda hava ochiq. Temperatura 11 dan 24 Selsiy gradusgacha. Turpanda hava ochiq. Temperatura 19 dan 33 Selsiy gradusgacha. Korlada hava ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 17 dan 30 Selsiy gradusgacha. Oqsuda hava bulutli. Temperatura 17 dan 29 Selsiy gradusgacha. Atışda azraq yağmur yağıp, keyin hava bulutlanadı. Temperatura 13 dan 23 Selsiy gradusgacha. Qashqarda hava bulutlu. Temperatura 13 dan 23 Selsiy gradusgacha. Xotanda hava bulutlu bulup, keyin ejiladı. Temperatura 14 dan 26 Selsiy gradusgacha. Ürümçide hava ochiq. Temperatura 13 dan 25 Selsiy gradusgacha bo'ladi. Şübal şamal chiqadi.
3: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

Hürmetlik radyo anlıgıçıla, Şincan Radyo Televiziye Stansının Kanun Sizge Hemrah programımız bu canlı çişberdik. Tekimi köp mezmullani, Sılı Şirting terimini aranı çırıp anlı sağlığa boludu. Yaktırıp anlığının lağı rahmet.

tağ deryalar arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıkçılar, Munbet Tıprak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Şincan radyo televizyon stansının Münbet Bırak programısını anlaşılanı karşılığımız ben Perhat Ömer.
1: Ben Roşengül İmam.
0: Bu kıdımkı programımızda tümendeki mezmunlar da altış birimiz.
1: Güllünü vatkan yezi kentlerge nazar sahibimizde, Keriyan ahiyyasının cungi doğru materyalleri, bütün kesb zanciri destlepki kademde şekillenip, 400 min modun artık kumluk doğru kutusuğa aylandı. Ürümçi şehrinin 3. nöbetlik buğda ela süpetlik tevitlik üçküsini bahalaş paaliyeti ötküzüldü degen mezmunlarını dekitanlarga sunumuz.
0: Kaltıs beyiş mahirleri sahibimizde Aksu Vilayetlik Milletler İhtipaklıkı Terakiyatı'ndaki Nemun Şehiz Hı Gonjong yezi kentlerde yıl startıp kent ahalarını itekleb pen tekniki arklık yezi egilikini güllendiriş yolu mağdı degen mezmun dekitanatı buludu.
1: Yezi iyiliki yeza dehkallarga ala kadar uçurlar sahipimizde, Xoşitnahi yasadiki baldırıp işidigan Toğaç yeni peti bazarga selindi katarlık uçurlarını anlatınız.
0: Radyo anıqçıla. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansının yeni taratku sılu şitin abonçları terimini aldımaz kademde anlatıldı hem de her vakit kaytırıp anıqıl buludu. Hem de dehkallar programımızın tepsili mezmunları da bolsun.
2: Güllünü vatkan yezik hentlagi nazar.

0: Radyo anıqçıla. Bugünkü gülün vatkan yez kentlerge nazarı sahipimizde Keriye Nayes'nin cüngi tibabeti doğru materyalleri bütün kesb zancirinin terakiyat hakkı toktulumuz.
1: Yakında Keriye Nahiyesi Oy Toğrak Yezisi'deki kumlukta terikçilik ailesi Metseydi İmin kumlukta zon ziyip oldurup şamal uçurup ketken komuş tosukni uşavat attı. Kızılgül maysalları arasında kırıştırıp terilgan Neyzigül bir gireç egizlikte bir sürüp çıkan edi.
0: Yerim ömür yer terğan Metseydi 75'de turup kişini bizar kılgan bu kum astıdın ümit kütkülü bulunğalık neyiz kıldı. Bu Keriyadan ibaret bu kumluk şehirde tedrici eşilvatkan bir doğru kutusu idi. Metseydi etizde zonzuyup oltırıp mondak dedi. Bultur yezi kızılgül östürücük seferber kılganda kumlukta yakış östürelmezlikimden ensirgen idim. Oylumağa yerden bu yıl teknikler öyü geç kilip itekçilik kılıp kızılgülge neyzügül kırıştırıp derişine itti. Majisine haksız ekilip berip kalmay, bir mu yergene 1500 yuan yardım pul berdiğalıq niyetti. Şunun bilen tamamen hatırcan boldum. Bir neç gün ilgiri nahiye cungi tibabeti doğru materyallarını östürüş boyunca üç günlük terbiyeleşini teşkil edi. Mən tuluk katnışıp muhim noktalarının hemisini hatırlı aldım.
1: 2024-ci yıldan boyan Keriye Nahiyesi mevkani kumdan müdafiyeleniş, kumni tizginleş ve kesip arkalık halkını beyitişten ibaret koş nişanga koyup, kumluk rayonda golluk derek bilen çatkalını birleştiriş, çatkal bilen doğru materyalını birleştiriştin ibaret terikçilik endisini zor kiş bilen umumlaştırıp, şaraitka karab iş görüp, isteroğluk kiriştirip terişini terakki kaldırdı.

0: Yulğunğa toşqanı zədikini kiriştirip östürüş, Qızılgülge nəyizigülünü kiriştirip terip, bir mo qumluq yerdə bir jaydan qoş, osul elişini işqa aşırıp, əm ekologiya tosqını mustahkemledi, əm ammının kirmini aşırış yollarını kengaytdi.
1: Bu təcrübədən aldığı qısət bazısı buluş tüpti bilənin uyduğraq, esi başlamçılıq bilən küçəb qumluqda cungi tibabiti doğru materiallarını östürüştün ünümlük yolu üstü dizdendi. Oy toğraq yezlik xalq qurultayının rəisi Alijan Ubul mundaq dedi. Növətdə, bütün yezi boyca Qızılgül köçünün ay buluş nisbəti 90%-ni aşdı. Bütün yezdiki 3000 modun artıq Qızılgülgə nəyizgül, 2000 modun artıq Qızılgülgə qalqan gülünü kiriştirib deyirib, Qızılgül bilən doğru materialı birləşdirilgənən strolu östürüş əndiyiz şəkilləndi.
0: Bazarqa qarağanda kontrol qilish texmi qiyin bolğını nacar muhit idi. Qumluqda özüşke mas kiladigan jongi tibabiti doğru materialları sortini tanlap çıkish üçün Şinjan Tianyuan Yezi Egelik Pan Texnik Çeklik Şirketi Keriya Nahiyasidagi qumluq kasbiy tajriba bazasida 32 xil jongi tibabiti doğru materialı sortini sınaq tariqasida terip qayta sınaq qilib ko'ngil qo'yib parvish qildi. Keriya Nahiyelik Ormançılık ve Otlak İdarisi Qumdan Müdafiyeleniş ve Qumni Tizginlash Qomandanlık Ştabının kadri Patigül İmin mundaq dedi. Sort tanlashning ölçümü nahayti əməli, yani qumluq muhitiga maslaşqan. Dehqan ailelerinin ihtiyacına uygunlaşqan bolish kerek. Birinciden qurgaqçılıqqa şorga çıdamlıq. İkinciden başqurush pervish qilish tənarxi tövən. Üçüncüden bazarda setiş yolu muqim bolish kerek.
1: En ahırda əmən, yolpuz, qalqangül, nəyizgül, bəlləngindin ibarət qumluqa maskeledigan 5 yıl sort tallab çıkıldı. Bunun içi de əmən uda 8 yıldın 10 yılı üç üsüdüğün bulup, her yılı köp xitim yığbalığı buludu. Başquruş, pərviş, qılış adı, paydısı uzaqçı davamlaşılgan bulğaçqa, qumluqda östürülgən iqtidar bağ nisbiti yuqur ösümlükü aylandı. Bəlləngin qatarlı cüngi tibabiti doğru materiallarının seyitliş yolu muqum buluş, doğru karxalarının seyitliş arzusu küçük buluş tək əbzəlik tayınıb, deyqalların kırımına aşırıcdı ki, xatır cəmi qılış kumulacağı aylandı.
0: Oy doğraq yezisidin şimalga qarab avtomobil bilən nəçi 10 minut yürüpla Vən Huayyuan qumdan müdafiyeleniş, qumni tizginləş ülgü rayonuğa kəlgil buludu. Adamsız uçku boşluk götürülgen de kameradaki menzere kişini hayacan kısaladdi. Kül ren seyrik renlik kum denizi boyu da sök bilen yulğullar rətlik tızılgan bulup kən ketken əmin tutaş ketken yeşil gilemni asıl kılgan idi. Qızılgül köçetleri demitip soğuruş bəlbiğinin ozuqlan duruşu bilen yeni yeşillikki purkengen idi. Kumdan müdafiyeleniş bilen Dora östürüş birleştirilip, berpa kılıngan bu kum denizideki bostallık adam bilen tabiyet inak billi ötüştek təsirlik küçüki tolgan idi.
1: Keriya Nahiyelik Ormançılık ve Otlak İdarısının muavin idarı başlığı Wu Kaiyun mundaq tunuşturdu. 2025 yılının ahırgıca Keriya Nahiyesinin cungi tibabiti doğru materiallı östürüş külümü 420 moğu yetti. Bunun içinde Toşkan Zeldeki 300 mı mu, Qızılgül 80 mı mu, başkaları Bellengin, Çöl Yalpızı, Çüçük Buya, Ketra Katarlıqlar. Yakında Şinjan Cengüven Doğrugerlik Çeklik Şirketinin Körgezmi Zalı Şirketinin bir mesulü oralgan Toşkan Zeldeki yapıraksını kolu elip yorukluk nuru kartıp tepsili tekşürdü. O mundaq dedi. Bizden mesulatımız rengi yakışı, pakiz buluş gerek. Muşunda kılgandıla andı doğru ünüm terkibinin mukim buluşu kapalatı kılgılı buludu. Bu bizden meskulatı koygan asasi talepimiz.
0: 2023 yılının ahırda Keriya Tianjin Sanayet Bağcı rayonuna makallaşkan bu karxana 2 yıldın köperek vaqtıla sehni özgertiş, texniki dərecisini östürüştün, GMP, yani doğru işlep çıkırış süpitini başkuruş ölçümü itiraf namısıya erişkici bolgan bütün ceryanını tamamlap, tez süratte işlep çıkırışkı kiriştürüşünü işe aşırdı. Növete şirketinin 4 işlep çıkırışlı yeniyesi bütünlüğü işe kiriştürüldü. Yılığa 2000 tonna adetki cungi tibabeti doğru toğralmaları. 2000 tonna yemeklik saklıkını saklaş bu yemi. 2000 tonna toşkan zedeki esli soyuqlıqı. 5000 tonna cungi tibabeti doğru materialları yeni beti pişiklanğan məksulat işlep çıkarlaydıgan bulup, cungi tibabeti doğru materiallarının esli danlıq markedin tayyar məksulatkı qarab tip özgertişige türtkü buldu.
1: 2025 yılının ahırda Jiang Yuan doğrugarlık muvabkiyatı kaldı külemdin yukarı sanat karxanası Katar'a girip, şu cayının kesip terakiyatı teğimi küçülük hayatı küş koştu. Bugün künde Kiriyan Ayist'in Jiang Yi Tibabit'i doğru materialları bütün kesip zancirinin dastlabki şekli namayan bu oldu. Etis teyrikçilikidin seyikti pişiklaşıkça, dekkalarının kirimini aşırıştın kesip derisini öz sürüşküçü bulgan ekologiye kesip halk durmuşu birleştirilgen terakiyat yolu bargan seri roşelleşti.
0: Kerya Nahiyyelik Urmançılık ve Otlak İdarısının Muavin İdarı Başlıqı Wu Kayyun mundaq dedi. 2026 yılı nahiyyemiz yeniden köpeytken Jiang Yi Tibabiti doğru materialları östürüş gölümü 38 000 mo bulup Nezegül, Emen, Kalkangül, Sangju, Zupa, Kevrek Katarlık oyatıl sortini öz içi kaldı. Kumluk Jiang Yi Tibabiti doğru materialları kespinin kölümünü sicil zoraydı.
1: Qumluqda Mətsaydi kirimini aşırışqı özgü təvə işənçdini tapdı. Şunaqlı təklimakal Qumluqının girvikidiki doğru qutusunun küçügə qovaq bu oldu. O, mundaq dedi. Teknikini ögünü velib, könlümdə san bar boldu. Kilər ili mən Jiang Yi Tibabiti doğru materiallarını, yəni bir nətçim o yərgə kengaytib, öztürüb, küllürümünü teximi yaxşılaşını oylavatı mən.

0: Kaltız Beyiş Mahirleri.
1: Radyo Anguçlu. Aksu vilayetinin 9. kıtımlık milletler iştipaklıkı terakiyatdaki nemunlik şəxs buluş sübti bilen 59 yaşlıq Xı Guangzhong 40 neçə yıl vaqt sərb qılıb yez kenti yıl startı. Sichuan'dan Şinjan Aksu'a kelgendiğin kin adetki dehqan ailesinin kent ahalılar komitetinin muavin müdürü boldı. Xı Guangzhong pen teknik arqılıq yezik iyiliklerin güllendirişine kalem milletlere ittifaklıkını siyah kılıp Aksu şehrinin İgerçi Bazırı yukarıki kök baş kenti de dehqanlarının kirimini aşırışkı yardan beriş öz ara hemlemde buluştak təsirlik sahipini püttü. Bugünkü kalıcı bir iş mahirleri sahipimiz de Xı Guangzhong'un iş izlerini sözler birimiz.
2: Bir neçü gün ilgiri Xı Guangzhong kentki bakka baldırlı gelip kesellik ve haşarat ziyini ehvalini inçke retk turguzup tekşürüp meyve köçetlerinin özsüz sallık melumatlarını hatirlep meyvelik dereklerinin mukim özsüge kapaletli kaldı. 1985 yılı 18 yaşlık Xı Guangzhong Şinjan'a gelip tirikçilik kıldı. İlgiri o parçapurat iş kılgan, seyhlarga kirgen bulup, kayt-kayta ızdınış davamıda bağvençilik kespini nişallıgan idi. Östürüş kıyın buluş meselesini el kılış üçün o öz hıracatı bilen kitap seti verip tetkik kıldı. Östürüş çoğun ailleri, bağvençilik mutakaslardan təlim aldı. O, Japon muşaqqat kiçi daydıgan, tırışıp ögünü dıgan, təpəkkür kılışqa mahir buluştak qaysarlik bilen meyvelik dərək östürüş texnikisini puxtu iyikiladi. Bugünkü günde o yukarıki kökbaş kentideki özü başkurduğun 25 mu almalık bağ ve 25 mu yanaklık bağda

Yakında Şihu şehirlik umumi halk beden çinik duruşta hem meylen bildi miniş mehalli kent ten hareket musabıksı resmi başlandı. Nek meydanda 400'ün artık adam katnışıp bu meydan umumi halk katnaşkan katlı ten terbiye merikisini birlikte başladı. Faaliyet nek meydanda Şihu şehirdeki 22 yezi bazar koçu başkanımızın kelgen vekiller kumandısı Arğamış tartışış, Hula Çön, Lonkoğu çok taşlaş Katarlık köplügen kolektif türlerini ötküzdü. Türler kızıkarlık ve köngüllük, köngül iç karakter iyi bulup, hem musabıkı katnaşkan mahillerde tenerketten kuşalıkını iz kıldırdı, hem nek meydan keyfiyatı oturdu oldu. Nek meydanda külk sadaları üzülmedi. Bu kıdımkı faaliyetini Şihu şehirlik medeniyet ten terbiye, radyo, televizyon ve seyahat idaresi mesul bulup ötküzgen. Şihu şehirlik ten terbiye baş cemiyeti ötküzüşünü üstüge algan. Faaliyet 12. aygıcı devamlıydı. Bu mezgilde her kaysi yez bazar koç başkarımları hastalık roşen katniş derecesi yukur bulgan mehalli tenerket musabıkısı yürüyüşlük faaliyetlerini arka arkadan teşkillep kanat yaydırdı. Asasıkı basketbol, futbol, peytup, tiktak tup, tepküş tipiş, arkan tartışış katarlıklarını öz içki alıdı. Bunun da ammının medeniyet ten terbiye turmuşunu yanımı beytip, umumi halk beden çinik turuş işlerinin yukur süpetlik terakiyatıga türkü buluş maksat kılınğan.

Növbette Şinjan Şintou Lüxuan Terikçilik Çeklik Mesuliyet Şirketi'nin tonca türkümdeki esil əslihalik doğaçları şiirin pişip, yeni peti pasarğı selinip, əla süpetlik meyve çiveler arqılıq başcıyazdaki istimal bazarını igilip, öz çayının has yezi igiliki kirimini aşırışqa hayati küç koştu. Şirketinin Xojt nahiyasiga joylashgan əslihalik yezi egiliki terikçilik bazasiga kirganda aqil parnikda yap yeşil şaptol yopurmaqları qatma-qat ösken. Yumran, toq, rengi, uçuk toğaçlar şaqlarda sangılap durgan bolup, sap meyvelerinin uşşedi dımaqqı urulup, kişinin iştihasını qozgaytdi. Parnikdiki xizmetçi xadımlar iştaksimatı boyu cemkirlişip, üzüş, ayrış, qaçılaş, eğirliğini ölçeş, orap qaçılaş bilen aldıraş bulup, her qaysi halkalarını yukarı ünümlük cipsilaştırıp, tertiplik elip beri vatatdi. Tertiplik elip beri vatatdi. Hemme cayda işlep çıkırış bilen setiş tən callangan aldıraş mənsire namayen bolgan edi. Şinjan Şintou Lüxuan Terikçilik Çeklik Mesuliyet Şirketinin Parnik Terikçilik Ailesi Yanşin mundaq dedi. Bu yıl men 13 parnikta östürgen şaptol bazarga selinip boldi. Bu yıl men 13 parnikta östürgen şaptol bazarga selinip boldi. Özsi nahaydı yaxşı. Toğaç nahaydı tatlıq. Tämimu nahaydı yaxşı. Parnikteki şaptol östi uçuk yerde parnikteki şaptol üstü uçuk yerde östürülgen şaptoldan 2 ay baldur pişidu. Hosulumu yaxşı. Bir parniknin egilgen yer külümü bir mu bulup hosuli 3 tonladın yokri. Asaslıqı ürümçi ve korladın ibarat 2 jayğı setilidu. Köpçiliknin kelip özüp tetip bekşin karşalımın.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixcam kvartiyinizi. Tamaq ısrap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşkə aylınışıqa 2400 saat. Buğday mayısının önüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı göçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Adaş, yani kançılık bana mıyız?
4: Kilayıl dəb qaldı, yani 30 kilometrli qaldı.
5: Bəy, dadısı, nə gerek geldiniz?
3: Öyge az kaldı ya kotan. Ne oldu?
5: Ne miyiginiz be? Haras, balılağı ne mağaş geldiniz?
3: Ne mersiniz balıyı vurdu? Soğatlarını bağandı göster ya. Valla yakıştı.
4: Dikkat kıl!
3: Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesin mi? Kançılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydü de kaydı kılıp otomobil heydep bırmançılığın bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
3: Otomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikmeydisiniz, katnaş kaydısıya anlıq rayı kılın.
1: Radyo anlayıcı dostlar, MDI Abdonum rayonumuzdaki 16 şehrinin hava rayıdan məlumat anladığımız. Ürümçide hava uçuk, temperatura 13'den 25 Celsius derecesi. Altay'da hava uçuk, temperatura 6'den 22 Celsius derecesi. Çöcek'te hava uçuk bulup giyin bulutlanıdı. Temperatura 8'den 28 Celsius derecesi. Olcada hava uçuk bulup giyin bulutlanıdı. Temperatura 12'den 30 Celsius derecesi. Bortalada hava uçuk bulup giyin bulutlanıdı. Temperatura 12'den 26 Celsius derecesi. Qarmayda hava uçuk. Temperatura 13'den 25 Celsius derecesi. Köytünde hava uçuk. Temperatura 12'den 28 Celsius derecesi. Şehanızda hava uçuk. Temperatura 13'den 28 Celsius derecesi. Sancıda hava uçuk, temperatura 11'den 27 Celsius derecesi. Qomulda hava uçuk, temperatura 11'den 24 Celsius derecesi. Turpanda hava uçuk, temperatura 19'den 33 Celsius derecesi. Korulda hava uçuk bulup giyin bulutlanıdı, temperatura 13'den 30 Celsius derecesi. Aksuda hava bulutluk, temperatura 17'den 29 Celsius derecesi. Atışta azraq yağmur yağıp, keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 13'den 23 Celsius derecesi. Qashqarda hava bulutluq. Temperatura 13'den 23 Celsius derecesi. Xotanda hava bulutluq bulup, keyin açılıdı. Temperatura 14'den 26 Celsius derecesi. Ürümçide hava uçuq. Temperatura

Radio anlıqcı dostlar. Şinjan Radio Televiziya stansiyasının munbet tuproq programmasi bu yetjanlatish berdik. Anlıqınıñla rahmet. Ätki munbet tuproq programımızda yezi kentlerini güllendirish toğrısıdaki tehimi köp sarxılı hikayeler davamlıq diqqatinglarda boladı.

0: Hürmetlik radyo alıkçılar. Bugün 2026 yılı 5. ayının 26. günü Seyşembe. Emdi memleket haberleri ve halkara haberler programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetlik radyo alıkçılar, ben Sumret Yasin. Bu kıtımki haberlerimizden asasi mezmuni tövendikçe. Xi Jinping, Serbiya zongtonu bilen sohbet ötközdi. Xi Jinping, Serbiya zongtonuğa dostluk ordini beriş murasımı ötközdi. Xi Jinping, Pakistan zongliyesi bilen körüşdi. Xi Jinping, devletini idare kılış toğırsıdanın 5. tomunun Fransızca, Rusça, Arapça nusxaları ve Xanzuca mürekkep xat nusxası nəşir kılınıp tarqıtıldı. Li Qiang, Serbiya zongtonu bilen körüşdi. Li Qiang, Pakistan zongliyesi bilen sohbet ötközdi. Wang Huning, memleketlik siyasi kengash reisler yig'inini riyasatchilik qilib ochdi. Wang Huning Serbiya zongtongi bilan ko'rishdi. Hurmatli radio tinglovchilar, to'g'ridan deqtinglar, xabarlarimizning tafsili mazmunlari bo'lsin.
0: Stansimiz xabari. Devlet reisi Xi Jinping 5. ayının 25. günü tüştün kiyen Beijing Xalq Sarayı'da devlet işleri ziyaretide boluş için Jungo'u gelgen Serbiya zongtongi Vučić bilen sohbet ötküzdi. Xi Jinping mundaq dep körsetti. 2024 yılı men Serbiya'da devlet işleri ziyaretide boldum. İki taraf yeni devirdeki Jungo-Serbiya takdir ortak gevdisi berpa kılışının yep yeni sahipsini birlikte açtı. 2 yıldan bu yan, Jungo-Serbiya takdir ortak gevdisi kuruluşu da paol neticiler kolgu keltürülüp, hem iki devlet halkıya bəxt yaratıldı, hem devletle ara münasibetinin ülgüsü tiklendi. Junho milleti bilen Serb milleti azap okubetlerini baştan keçürgen, hem şallık neticilerini kolgu keltürgen. İşkilisi igilmez sunmaz, katti cesaretlik royi pezilet giyge. İşkilisi müstakil, özgü özü iyi buluşka katti intiladı. Milletin izzet örmetini koğdaydı. İşkilisinin tınış terakiyatta çiğn turuş, adil, hakkani buluşta çiğn turuşka bolgan çüşensiz çoğunkur. İki taraf alakını küçeytip, öz ara işin işini müstekemlep, hemkarlıkını çoğunkurlaştırıp, öz ara kollap, takdir kısmette billi boludugan, ortak güllünüdugan parlak yolda birlikte miyengip, Jungo-Serbiya umumyüzlük, strategiyelik, emralık münasibetini yeni yükseklik kötürüşke törtke boluş gerek. Xi Jinping munulanı təkidledi. Jungo bilen Serbiya'nın canciger dostluğu özgeçi alahidlikke iyi bolup, çoğunkur tarihi logika ve real asas giyge. İki taraf devamlık birbirine katti kolluş gerek. Jungo Serbiya'nın öz devletinin ahvalığı uygun kiladığan terakkiyat yolu da mengişta çın turuşunu kollaydı. Serbiya bilen devlet idar kılış tecrübelerini almaş turuşunu küçe içine halaydı. Jungo'nun 15. 5 yıllık yirik planı da yukur süpetlik terakkiyat nişanı umumizlik uğrulaştırıldı. İki taraf terakkiyat stratejiyesini tutaştırışını küçe itip, bir belbağ bir yolunu ten kuruşunun otur mezgillik hareket planını yakşı emeliyleştirip, katnaş ve energiye ul esleyeler katarlık sağladaki hemkarlıkını devamlı ilgir sürüş gerek. Yeni pen tekniki inkılabi ve kesip özgürüşünün dolgunu aldı da, iki taraf süni akıl, rakamlık iktisat, yeşil energiye, ilgar yasımıçılı katarlık, güllenme sağladaki hemkarlıkını küçe itip, yeni iş noktasını etiş gerek. Bultur, Jungo-Serbiya halkı dostluğunun 70 yıllıkını tebrikleş yürüyüşlük paliyeti kızgın inkas kozgıdı.

0: hem karlıkıda tekimi köp neticilerini kolgı keltürüp, işki devlet halkıya tekimi yakşı bekti yaratıp, rayon tınışlıkı ve mukimlikini ilgir sürüş için töhpü koşup, etraf takdir ortak gevdisi berpa kılış için ülgü körsetiş gerek. Xi Jinping munulanı takitledi. Jungo Pakistan'ın müstakillik, iyilik hukuk ve zimin bütünlükini kogdışını katti kollaydı. Pakistan bilen yukur katlam alakısını saklap, stratejiyelik pikir almaştırışını küçeytip, işki devlet münasibetinin toğur terakkiyat yönülüşünü ilgileşini halaydı. İşki taraf, Jungo Pakistan takdir ortak gevdisi berpa kılış hareket planını puhtı ilgir sürüp, muhim belgilik kuruluş ve kiçik hem güzel halk turmuşu türü kuruluşunu bir tutaş planlap, yezi ilgiliki kesip, süni akıl, ıksasıklarını terbiyeleş katarlık, her tarafımı hemkarlıkını çonkurlaştırış gerek. İki taraf tekimi yukarı seviye, tekimi ken sağladaki kayıpsüzlük hemkarlıkını kanat yaydırıp, rayon tınışlıkı ve mukimlikini ortak kovduş gerek. Jungo Pakistan'ın teşebbüskarlık bilen mesuliyetini zimmesige ilip, Otur Şark rayonunun tınışlıkını esliğe keltürüş için yaraştırış rolünü cari kıldırgallıkıga apırın eytudu. İki taraf koyuk alaka ve maslı işini devamlı saklap, bir tarafçilik ve soğuk uruş tepekkürüğe birlikte karıştırıp, beraber tertiplik bolgan dünyanın köp kutuplu işi ve umumüzlük nep yetküzü doğan sığdırışcan ıktisatının dünya velişini ten ılgır sürüş gerek. Şahbaz Munulanı bildirdi. Reis Xi Jinping Pakistan halkının uluğ dostu. Şundakla dünyadaki barlık tınışlıkperver halkının uluğ dostu. Reis Xi Jinping'in küçük rehberliği de Jungo iktisadı da alem şümül muvaffakiyetle kolgu keltürülüp, dünya tınışlıkını kogdaş. Köp kutupluk dünya berpa kılış puhtı kapaletki iyi kılındı. Pakistan bilen Jungo'nun müstekkem dostluğunu işki devletinin peşkeden bir evlat rehberleri öz kolu bilen berpa kılgan bulup, uzak tarık iyi ve tengdassız. Pakistan bir Jungo prinsipiga katti emel kılıdı. Jungo'nun yadroluk menfaatige çeteledigan barlık meselelerde Jungo'nun meydanını katti kollaydı. Mengü Jungo'nun yakşı dostu, yakşı hemrayı boludu. Pakistan, Jungo bilen birlikte diplomatik münasebet ornatkallıkının 75 yıllıkını tebrikleb, Jungo'nun devlet idari kılıç tecrübelerini ögünüp, bir belbağ bir yol hemkarlıkını çonkurlaştırıp, Jungo-Pakistan iktisat koridoru kuruluşunu, Pakistan-Jungo münasebetini üzlüksüz olgu sılcıtıp, işki devlet halkıya bekti artışını halaydı. Jungo'nun Pakistan'ın Amerika-İran söhbetini yaraştırışını kolluğallıkı rahmet eytudu. Reis Xi Jinping Otur Şarık Vaziyeti Toğrusu'da otturgu koygan tört nuktuluk teşebbüs, tınışlıkını işgaşuruştaki yetekçi layı. Pakistan Jungo bilen zıç maslaşıp, dünyanın tınışlıkı ve mukimlikini ilgir sürüş için birlik tütöpü koşuşunu halaydı. Wang Yi görüşük katnaştı.
1: Stansımız haberi. Xi Jinping devletini idare kılış toğrusudanın 5. tomunun Fransızca, Rusça, Arapça, İspanca, Portugalca, Nemizce, Yaponca ve Xanzuca mürekkep xat nusxisi qatarlıq 8 xil nusxisi yakında çet el til yazıqı nəşriyatı tarifidin nəşr qılınıb, memleket işçi ve sırtıgı tarqıtıldı. Xi Jinping devletini idare kılış toğrusudanın 5. tomunu Merkezi Komite Təşviqat Bölümü, Goyen Akbarat İşxanısı Merkezi Komite Partiya Tarihi ve Öccet Tətkikat Yurdu. Jungo Çatel Tıl Yezıqı Nəşir Kılış Tarqıtış İşleri İdarisi bilen birlikte təhrirligen bulup, Başucu Xi Jinping'nin 2022 yılı 5. ayının 27. günüdün 2024 yılı 13. ayının 20. günügeci bolğan məzgildeki doklati, sözü, söhbeti, nutqi, təbrik sözü, makalisi, yol yoruqi qatarlıqladın 91-i kirgizilgen. Yana Başucu Xi Jinping'nin bu məzgildeki sürütüdün 41 partisi kirgizilgen. Bütün kitap 18 məxsus temiga bölüngen bolup, keskin, mürekkep xalqara muhit və müşkül, iğir işki islahat, tərəqiyat, muqumluq vəzipisi aldıda. Yolda Xi Jinping yadroluqidiki partiya mərkəzi komitetinin Dövlət işçi və xalqaradın ibarət işki umumiyyətini bir tutaş pilallab, yeni tərəqiyyat ideyasını toluq, toğra, umum yüzlük ızcıllaşdırıb, yuqır süpətlik tərəqiyyatqa küçəb törtkə bolub, ıslahatını yanımı umum yüzlük çonqırlaşdırışını pilallab və ilgiri sürüb, yuqır səviyyilik sırtqı içi veçini alğı sılcıtıb, ötkəlgi hocum qılıb, casarət bilən ilgirləb, sosialistik zamani vilaşqan dövlətini umum yüzlük qırışdırıb,

Kadirli dostlar, programımızın davamı oluşturumuz. Emdi yaz akşamı namlı Kazakçı nakşını huzurunlağı sunumuz.

Kadirlik dostlar, programımızın davamış turumuzu anlatırkenla sənət səhnisi programımızı programımızda her millet halkının nadiri naqış müzikleri huzurun adı bulu atıdı. Hem de Kırgızca naqışlardın Ettirgül namlı naqışını köğün aramanlağı sunumuz.

0: ümitvar pozisiya turmuşunuzu rəngdaralaşdırıb, teninizgi sağlamlıq, küç kuvvet ata qalıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş səhərdən başlanıdı.
0: Әмді аңғайдығыныңа Шинжан радио-телевизия станысының бейвасты аңытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu sayfımızda üskününün salahiyeti bar boldi. Davalınışta teximi xatırcan bolduq degen xabar diqqatınladı boludu. Doktorluqta işiltildiğen tasvir hasıl qilish üskünisi kelinikliq davalaş doktorlarının ikinci közü deb qaraladı. Yakında Devlet Davalanış Kapalı İdaresi davalanış sugurtasındaki davalaşqa işiltildiğen üskünelerini, yani tasvir hasıl qilish türi kodlaştırış kaidesi ve usulünü resmi besip tarqıtıp, memleket boyunca tasvir hasıl qilish türdeki davalaş üskünelere üçün birlik kelgen davalanış sugurtası salahiyet kodi tesis qildi. Bu, davalaşta işiltildiğen tasvir hasıl qilish üskünleri davalanış sugurtasını başkuruşunun şunundan başlap, ölçemleşken, enchikleşken, yeni basqıçqa kirganligidin derek berdi. Tibbiy tasvirning davolashdagi og'riq nuqtasi tilga ilinsa, nurg'un bemor ko'ziga issiq yosh oladi. Ular qilin plyonka xaltasini ko'tarib, har qaysi cho'ng doktorxonalarni aylanadi. O'lka atlab paypitek bo'lsa-mu, yana qayta tekshirtishga to'g'ri keladi. Surat lentisi namlishib, buzilib ketishdan qo'rqgan seri vaqt uzrab rangi o'ngib ketadi. Yaqinqi yillardan buyon Devlet Davalanış Kapalı İdaresi tasvirni bulutqa chiqirishni kuchab ilgiri surdi. Ya'ni har qaysi davolash apparatlari tasvir sonliq ma'lumotini bulut terminaliga yo'llab, sonliq ma'lumotlarni markazlik saqlash, boshqarish va o'rtaq bahrlanishni ishga oshirdi. Bu yil 3-chi oyning 12-chi kunigacha mamlakat bo'yicha davolni sug'urtasi tasviri indeksidan 349 millioni yollandı. Sallıq məlumatını bulut qıçqırış, təsvirini sayılı qıldırış, təkşürüş köp buluş, təkşürüş qımmət buluş, təkşürüş təkrar buluş məslisini tədrici həl qılmaqda. Bu vaqtda təsviri hasıl qılış türdiki davalaşdı işiltildiğən üskünlərini kodlaşdırış qandaq rol oynaydı. Nemi üçün memleket boyunca doktorluqta işiltildiğen milyonluğun tasviri hasıl qilish üskünisiga birlik kelgen davalanış sugurtası salahiyet kodi orundalıdı. Tasviri hasıl qilish üskünü numarı davalanış sugurtası tasvir bulut indeksinin muhim tərkibi kısmı bulup, hasıl bulgan tasvir hücretini

0: tekşürdüğün üskünü üçün işletilidu. Bunundan ilgiri üskününün kod sistemisi mükemmelleşmegeçke davalını suğurtısının birlik kelgen kod ölçümü yok bulup, davalını suğurtısı tasvir bulut indeksinin əməlileşişi tosalğığı uçurgan idi. Bugünkü günde devlet davalanış kapalı idarisi bir tutaş pilallaş, bir tutaş türge ayırış, bir tutaş ilan kılış, bir tutaş başkuruş prinsipiga əməl kılıp, 19 xanılıq kodini oturgu çıkargan bulup, iktidar türü, üskünü alahidilge qatarlıq uçurlarını kaplap, her bir üskününü məxsus salahiyet arxibiga ige kaldı. Bu bir yürüş kod sistemisinin umum yüzlük əməliləşdirilişi davalaş təsvirini içib körüş kolunu səviyyəsini yanımı östürüb, davalaş mülazımıtının süpütünü östürüb, önümünü aşırışqa türtkü boldi. Bimarlığı nisbətən eytqanda, sallıq məlumatını öz ara itirap qılış, doktorxanıla arsıdgi tosuq noxtu bulub, sürət lentisini kötürüb, uyaq buyaqqa qatırap yürümüsümü, doktorxana almaşdırış səbəblik qayta təkşür tüştün ənsirmüsümü buludu. Tekşürüş neticesi tihimi işençlik, xiracet rastyoti tihimi inik buludu. İlgiri birlik gelgen üskünü belgesi kemçil idi. Bir kısım kanunsuz unsurla tövən derecelik esvaplani yukarı derecelik üskünü kılıp körüstüp hak alattı. Hatta saxtı dokulat uydurup suğurta aldamçılık kılattı. Bugünkü günde her bir tasviri hasıl kılış üskünüsünün birlik gelgen davalını suğurtisi salahiyet kodu bar boldi. Hem de davalını suğurtisi sistemisi bilen delcayda bağılınıp bir mü bir maslaştırıldı. Davalını suğurtisi tarmakları her vakit bulut terminalı da üsküne doğru mu, doğru emes mu, haq iliş belgilmege uygun mu, emes mu digerlerini kayta tekşüreleydiğen boldı. Bundaq bolganda davalını suğurtisi fondini bütün ceryallık nazaret kılış, başkuruşni mənbədin küçeytip, puhralarının canını kutkızıdığan pulini yaxş qoğduğulu buludu. Bir qatar kiçikine kodlar, bimarlar, davalaş aparatları, sahe, karxanıla, davalanış kapalıtı tarmakları ortak köngül bülüvatkan meselelerini tutaştırıp, köp tərəpni, sallıq məlumatını ortak tüzəş ceryanı da ortak paydı ilişki yüzlendirdi. Siyasetini əməliləşdirişde yeni qatlı qiyincilikləni yenişki toğır geliydi. Məsələn, konu üskünlərini kodlaşdırıb özgərdiş. Çət, yaqı rayonlardaki doktorxanı sistemisinin dərəcəsini östürüş qatarlıqlarının həmmisi keyinki qədəmdə duç geldiğən real xırız. Davalaş təsvirini çürüb işiltişdiki ən axırqı bir kilometrini yenimi ravallaşdırıb, akıl davalanış kapaltı mülazımıtını ammığa tihimi yıkılaştırıp, xalık kalbini tihimi ilitişini ümit kılımız.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sılu Şütin Abditalının 6.0 Plus nusqisi torgı çıkırıldı. Turmuşunuzga tosalğısız hemra boludu.
2: Saat 8.20'da Sılu Şütin Abditalının 6.0 Plus nusqisi yeniğinizdeki haber hemrayınız. Xanzu tili, Uyğur tili, Kazak tili, Mongol tili, Kırgız tilda radyo anlayalaysız, haber körelaysız.
3: Saat 9.20'da Sılu Şütin Abditalının 6.0 Plus nusqisi yeniğinizdeki sefer hemrayınız. Yol əhvaldın, uçurladın, haber da bolalaysız.
2: Saat 11'de Sılu Şütin Abditalının 6.0 Plus nusqisi yeniğinizdeki icadiyet hemrayınız. AI yazıqçılıq yardımcınız, ilhamınızı urğutudu.
3: Saat 12.20'da Sılu Şütin Abditalının 6.0 Plus nusqisi yeniğinizdeki pultice hemrayınız. Cuğulamın numarını tamak biletik almıştırıp hem pultijaysız hem hatırca mılsız.
2: Saat 14'te Sulu Şütin Abditalının 6.0 Plus nusqisi yeniğinizdeki turmuş hemrayınız. Sulu Şütin Sodi Şehircisinin Şinjan'ın özgeçi soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
3: Saat 16'da Sulu Şütin Abditalının 6.0 Plus nusqisi yeniğinizdeki ilgili tikleş hemrayınız. İlgili tikleş uyumuz bosa Sulu Şütin Abditalı yardım verdi.
2: Saat 17.20'da Sulu Şütin Abditalının 6.0 Plus nusqisi yeniğinizdeki medeniyet hemrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
4: Saat 19.20'da Sulu Şütin Abditalının 6.0 Plus nusqisi yeniğinizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki var.
5: Saat 20.20'da Sulu Şütin Abditalının 6.0 Plus nusqisi yeniğinizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hurçığa aylanıdı.
6: Saat 22.20'da Sulu Şütin Abditalının 6.0 Plus nusqisi yeniğinizdeki tenerke hemrayınız. Sağlamlıkı hemrah bulup əkişip çeniksiz.
1: Sulu Şütin Abditalını çürüp sarkıl mazmunladın huzurunun.

Radio anlıqıcılar, əmdi hava raydı məlumat anlatımız. Ürümçidə hava uçuq, temperatura 13-25 Celsiya gradus qıcı. Altayda hava uçuq, temperatura 6-22 Celsiya gradus qıcı. Çöçəkdə hava uçuq bulub kiyim bulutlanıdı, temperatura 8-28 Celsiya gradus qıcı. Gülcada hava uçuq bulub kiyim bulutlanıdı, temperatura 13-30 Celsiya gradus qıcı. Bortalada hava uçuk bulup kiyim bulutlanıdı. Temperatura 12-26 Celsiya gradus kıca. Karmayda hava uçuk. Temperatura 13-25 Celsiya gradus kıca. Koytunda hava uçuk. Temperatura 12-28 Celsiya gradus kıca. Şihansıda hava uçuk. Temperatura 13-28 Celsiya gradus kıca. Sancıda hava uçuk. Temperatura 11-27 Celsiya gradus kıca. Kumulda hava uçuk, temperatura 11-24 Celsiya gradus kıca. Turpanda hava uçuk, temperatura 19-33 Celsiya gradus kıca. Korlada hava uçuk bulup kiyim bulutlanıdı, temperatura 17-30 Celsiya gradus kıca. Aksu'da hava bulutluk, temperatura 17-29 Celsiya gradus kıca. Atışta azraq yamğur yığıp kiyim bulutlanıdı, temperatura 13-23 Celsiya gradus kıca. Qashqarda hava bulutluq, temperatura 13-23 Celsiya gradus qıca. Xotanda hava bulutluq bulub kiyin içiladu, temperatura 14-26 Celsiya gradus qıca. Ürümçide hava uçuq, temperatura 13-25 Celsiya gradus qıca.

0: Vatan chaqırmoqda. Kanshanın janubi va shimolidagi sonsizligan oilada o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjmoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini olishlarni qarshi olamiz. Men riyasatchi Ahmadjon Abdugerim.
2: Men riyasatchi Roshangul Imam.
1: Bu qitimqi programımızda bundaq məzmunlarda anlatış verimiz.
2: Yurtumdaki yeniliklar sahipimizde Şincan'ın 2026 yıllık şehir bazarlarını parbilen təminləş boyunca kıştiki kaşılılarını yazdı tüzəş məxsus hərəkətini başlığallıqı doğrusu da sözləb birimiz.
1: Yüksülüvatqan Şincan sahipimizde Cənubi Şincan tömür yolunun Aqsu Maralbeşi bölükünün iqtidarını kengaytış, özgərtiş kuruluşu da basqışlıq nəticilə qolğu kəltürülgəlikini tonuşturumuz.
2: Yarqın isim sahipimizde Altın Tepi Valsımı köz kırını salmaydıgan yigit Hazret Ali Abdurreşit'ni tonuşturumuz.
1: Programımız yine Şinjang Radio Televiziya Stansının yeni taratku Solution

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının mev berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıkırlışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız deyip eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp söz hərəkətimizde ülgü bolaylı.
0: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının mev berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıkırlışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlıq təsvirləp bermekte.
0: En-enevi örp adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlınıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, minin ailem.

yük sılıvatkan Şincan. Hürmetlik radyo anlıkçılar, bu sahipimizde Cenubi Şincan Tömür Yolu'nun Aksu Maralbeşi bölükünün iktidarını kengaytiş, özgertiş kuruluşu da basıçlık neticiler kolgu keltürül geldikini tanıştırımız. Cungu Tömür Yol Ürümçi İdarisi Guruhi Çeklik Şirketi'nin kelgen haber. 5. ayının 20. günü Cenubi Şincan Tömür Yolu'nun Aksu Maralbeşi bölükünün iktidarını kengaytiş, özgertiş kuruluşu halkılık peytinin kütüvü aldı. Yeniden köpeytilgen 8 uçuruşuş yol beriş vokzalının hemisi de katnaş başlandı hem ticaretki kiriştirildi. Bu bölekni özgertişte baskuşluk zor neticilerinin kolgu keltürül gelleketin direk biridir. Katnaş başlanan dinkin bu bölekteki tömür yolunun yıllık yük toşuş iktidarını 20 milyon 910 bin tonluğu yetküzüş mölçerilinip, künüge otlara hesap bilen 39 bütün 12 cüp poiz katnap, Cenubi Şincan'ın iktisadi, ictimai terakiyatıga küçlük hareketlendirgücü küç koşudu.

0: Obi Çinjang Tömür Yoli Tianşan'nın Cenobi bilen şimalını tutaştırdıgan, Cenobi Çinjang'nın tərəqqiyatını kollaydıgan katnaş gol liniyesi. Şundakla, Cungo Avrupa növetç poiz yolunun muhim tərkibi kısmı. Özgertçidin ilgiri bu bölək taq liniye boyunca işçidin yanıdıgan divigatlılık tömür yol. Toşuş iktidarı uzak müddet toyungan ve yürüyüş alıdıdı bulup, Cenobi Şincan'ın yolucu ve yük transportunun yıldın yılgı eşitek real ihtiyacını kandıralmağın. Şincan tömür yol tarmakları transporttaki boğma haletini buzup taşlaş üçün 2026 yılı 3. ayının 1. günü özgertiş kuruluşunu başladı. Bunun yadrosu yeniden 8 uçuruşuş, yol biriş vokzalı köpeytip transport iktidarını aşırış.
1: Yeniden köpeytilgen 8 uçuruşuş, yol biriş vokzalı Aksu Garbı vokzalı, Ayköl vokzalı, Yicenfan Şarkı vokzalı, Duyaşan vokzalı, Cininçen Şarkı vokzalı, Çılan vokzalı, Kelpin Şarkı Bekti, Çilen Öten vokzalı, 8 uçuruşuş, yol biriş vokzalı türü, taş yol ötüşme yolu okşaş bulup, poizlerinin vakitlik toktap yol birişigi şarait hazırlap, tak liniyelik tömür yol poizlerinin kütüş vaktini kıskartıp, tömür yolunun ötüş ıhtıdarını yukarı götürüdü. Şunakla Maral 5'i vokzalığı yine bir yolcu toşuş süpüsü tesis kılış ve liniye halkıgan eslehelerini yürüyüşleştiriş katarlık bir katar kuruluşlağı asas sağladı.
0: Cenobi Çincan'da kesilme baylık, Yezi ilgilik koşumçı məhsulatları və sayahat baylıqı mol. Cənubi Şincan tömür yol liniyasının iqtidarının üzlüksüz qoyub berilişi liniya boyudaki kəsib qurulmasını sərxillaşdırıb, özgücə baylıqını sırtqa toşışqa yardan berib, əşya oburdi tənərxini dövəllətudu. Şunun bilən bir vaqtda mədəniyyət sayahat baylıqını canlandırıb, istimalının dəriyicisini östürüşünü ilgirəstirudu. Adəm iqimi, əşya oburdi. Uçur ekiminin tez ayrılışı, katnaş koridorunun kesip koridoru, beyiş koridoruna tez özgürüşünü ilgiri sürüp, bir belbağ, bir yolunu ortak kuruş, yezi kentlerini güllendiriş ve rayon terakkiyatını küçlük terakki ege kılıdı.
2: İh, anı vatan! Siz merdanı çıllab, tank kuyaşini, seher cimcitkini oyğatkan kızıl xoraz. Siz pelekti pervaz kılıp, devr boran çapkullurga merdanı yüzlengen gayet zor ejdiha. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pehri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengdar büyük cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Vətən Menin Ailem programısını anlaşılanı karşı alımız.

0: ni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azraq yapla tök israf kılıçtın sahlanın.
0: Şincan Radyo Televiziya İstansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat ve evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En-enevi örf adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, minin ailem.

0: Yarqın ism. Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Bu sahipimizde altın tepi valsımı köz karını salmadan atışlık yigit Hazreti Ali Abdurreşit'ni tanıştırımız. Yakında Guangzhou şehirde altın tepi valsımı köz karını salmadan veyme yetküzgeçi atışlık yigit tepil dediği haber Hazreti Ali Abdurreşit'ni köpçülükke tanıttı. Bu yıl 27 yaşına kirgen Hazreti Ali Atış şehrinin azak bazarı 10 erik kentidir. 2024 yılıdan başlayıp Guangzhou'da veymey toşuğan. 3. ayının 25. günü çüştüm burun. O ilgirkigi okşaş tok sekili taydap Huangpu rayını da veymey yetkizu vatatdi. 4 koçi eğizigi kelgende tuyuksuz yerde 2 bağlam nekpulunun turgallıkını bayqap derhal tok sekiletini tok tutup pulunu aldı. Hazreti Ali mundaq dedi. Şu çağda yoldan ötüp atattım. Pulunu alganda tepsili karımıdım. Yoldan ötüp bulup toktap sanıp baksam top toğra 20 min yenken.
1: Tuyuksuz 20 min yön tepi verip Hazreti Ali nemi kılışını bilelmey kaldı. Hem kallısı da derhal tepi valgan nersinin egisinin kelip izdişini saklasam bular mu? Ya ki veymey supsığa tapşırıp bersem bular mu? Degen egisini izdeş oyu payda boldı.
0: Hazreti Ali mundaq dedi. Yitken pulunun egisini tepişinili oylap, damallıqa nemi kılışını bilelmey. Veymey toşuduğan kız dostumga telefon kılıp, pul tepi valgalıqımını ettim. Dastlabda o işenmedi. Hakiki ahvalını cazimleştirgenliyken, umu yitken nersinin egisi üçün tit-tit boldi. Aynı çağda o del idarıda bulup, rehberlerge bu işini doklat kılgan edi. Rehberler bizge derhal sakçığı malum kılış teklifini verdi.
1: Arkadan Hazreti Ali derhal sakçığa malum kıldı. Hem nakbulni Guangzhou şehirlik Gong'an idaresi, Huangpu rayonluk şöbi idaresi Changlin sakçıxanasına yetküzüp verdi. Sakçıxanadaki halk sakçıları köp tarafından istengenden keyin yutken nersinin egisini tapdı. Aslida pulunun egisi pulunun yutkenlikini bilip öz izdep tapalmagan hem de ailistikilerini ensretmeslik üçün ızcıl sakçıgı məlum kılıp yardım sormay, bir neç gündün boyan təşvişliniş işçi de kalgan idi.
0: Yitken nersinin ilgisi halk sakçısının koludun yittirip koyup, kaytı tepilgan nəxt pulunu elip, kat ayacalanıp, Hazreti Eli'ye kaytı rəh

0: muvaffakat etti hem bir parça rahmet heti yazıp onun bədi.
1: Hazret Ali'nin altın tepi valsımı köz kırını salmaslık tek iş izleri torudu tarqalğandan keyin uru tuqqan dostları bəs bəste onun bilen ala kılışıp onun kılgallarını ağzı-ağzıqı təgmeyi mahtadı.
0: Hazret Ali mındak dedi. Bırak yani bazı tordaşlar beni tayyar pulunu körüp durup almağın əhmək dəb söz kaldırıbdı. Bunda hata düşünüp gelişinin könlüm bək yerim boldu. Ata anam küçükümdürla bana səmimiliknin puldumu kımmetlik işgərlikini ögətken.
1: Hazret Ali'nin ata anısı dehkan. Özüm östürüşki tayinip durmuşun kamdaydı. O 18 yaşında da sırtkı çıkıp işlep ata anısının iqtisadi birisimini yenekletip her ayda kırımının bir kısmını öyge evetip durdu. Hazret Ali mundaq dedi. Menimce pul yutturup koyganlar bizge oxşaşla japa tartıp pul tapkallar. Ular çoğum bek ciddiyleşidu. Keyin pul yutturup koyguçının dadam bilen tan dimetlik adam ikkallikini bilip kız dostum işçe ağırıp yığılıp getdi.
0: Hazreti Eli mundaq dedi. Guangzhou güzel hem sığdırışçan şehir. Biz bu yerde nahayeti yaxşı yaşavatımız. Küçükkini yaxşı işlerini kılıp aktif küç tarqatqınımızın nahayeti huşal bulduk. Bunun için kurubumuzun yetişişe devamlı yaxşı işlerini kılıp samimi buluş, levzada turuş yaxşı faziletimizi saklayımız.
1: Yakında Hazreti Eli kız dostu bilen atışkı kaytıp toy mırasımı ütküzüdü. Toydan keyin ishkaylan Guangzhouda davomli kurash qiladi.
2: Eh, ona vatan. Siz mardani chillab, tong quyoshini, sahar jimjitligini o'yg'otgan qizil xoraz. Siz palakni parvoz qilib davr boran çap kullurga merdani yüzlengen gayet zor ejdiha. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pehri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengar büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Vətən Minin Ailem programısını anlaşılanı karşı alımız.

Hürmetlik radio anlıgıcılar. Endi adlı numaranımızda 16 şehrinin kelgisi 24 saatlik hava araydı məlumat dağladığımız. Ürümçide hava uçuk, temperatura 13-25 Celsius gradus kuca, 3 bal şimalı şamalı çıkıdı. Altayda hava uçuk, temperatura 6-22 Celsius gradus kuca. Çöçekte hava uçuk bulup, keyin bulutlanıdı. Temperatura 8-28 Celsius gradus kuca. Gulcada hava uçuk bulup, keyin bulutlanıdı. Temperatura 13-30 Celsius gradus kuca. Bortlarda hava uçuk bulup, keyin bulutlanıdı. Temperatura 13-26 Celsius gradus kuca. Karamayda hava uçuk, temperatura 13-25 Celsius gradus kuca. Kütünde hava uçuk, temperatura 13-28 Celsius gradus kuca. Şeyhanzada hava uçuk, temperatura 13-28 Celsius gradus kuca. Sancıda hava uçuk, temperatura 11-27 Celsius gradus kuca. Komulda hava uçuk, temperatura 11-24 Celsius gradus kuca. Turpanda hava uçuk, temperatura 19-33 Celsius gradus kuca. Körlüde hava uçuk bulup, keyin bulutlanıldı. Temperatura 17-30 Celsius gradus kuca. Aksu'da hava bulutluk, temperatura 17-29 Celsius gradus kuca. Atışta azrak yağmur yığıp, keyin hava bulutlanıldı. Temperatura 13-23 Celsius gradus kuca. Kaşkar'da hava bulutluk, temperatura 13-23 Celsius gradus kuca. Xotan'da hava bulutluk bulup, keyin eçildi. Temperatura 14-26 Celsius gradus kuca. Ürümçi'de hava uçuk, temperatura 13-25 Celsius gradus kuca buludu. 3 bal şimal şamalı çıkıdı. Uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat devamlaşıp

0: asası kanun teşvikat münbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlık belgesi.
0: Kanun idari kılış gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programması.
2: Hürmetlik radyo anlıgıçıla, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge hemrah programısına alışılan karşılığımız. Ben Riyasetçi Ahmetcan Abdükerim.
1: Ben Riyasetçi Aynur Mehmet.
2: Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku sılışıtın abonuçla terminalıda maskademde anlatılıdı. Hem de her vakit kayta anlıgılı buludu. Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda bundak mezmullah boyu içi anlatış birimiz.
1: Kanun haberleri sayfamızda devletimiz ak tizimlik tüzümünü ornatıp davalını sığırtısı şahsi hesabatını işletişini kalıplaştırdı. Arşan nahiyesi memuri ceza ilan kılış uçurlarını merkezlik enikledi Katarlı haberlerini anlayızla.
2: Dilo ve kanun sahipimizde katnaş hadisi sebebinin sayacı turup kaldı. Kelip çıkan çıkımga kandak tölen berilidu digen dilo misalını anlayızla.
1: Alma üçün əməli iş qılıb beri sayıbımızda bezəş materiali almaşdırıb etilib macera kelib çıxdı. Mürəsa xadimi nəx meydanğı berib tügünlə tapdı digən məzmun diqtanladı boludu.
2: Əmdə diqtanla bugünkü qanun sizgə həmrah proqramımızın təfsili məzmullurdu bolsun.
1: Qanun xəbərləri.
2: Yakında devlet davalanış sığırtısı idarisi işhanesi, Maliye Ministerliği Bengunti'ni bekitilgen parçası yetiş doğru hallarda işçi hizmetçilerinin asası davalanış sığırtısı şahsi hesabatını işiltişini, nazaret kılış başkuruşunu yerime küçeytiş doğrusudaki uhtur.

0: ziş münasibətlik, davalaş xüsusiyyəti küçlük, bahası muvaffaq doğrular, davalaş üskünləri və davalaşda işlətilən xorma materiallar bolışı gerek. Sağlamlıq buyumları, kündelik turmuş buyumları qatarlıq davalaşqa işlətilməydiğən buyumlar, çiş pastısı, çiş çotkısı, çiş yipi, yüz çaplıqı, qırım buyumları, yuşurun közəynək, həm də turmuş funksiyasını asas qılğan davalaş qoşulma qımmeti bir qədər tövən bolğan üskünə xorma materiallarını ağ tızımlıki kırgızışkı bolmaydı. Bu qitimki hüccətdə yana mündaq aydınlaşdırıldı. İşçi xizmətçilərinin davalını suğurtisi şəxsi hesabatını işiltib, bekitilgən davalaşı aparatları da tarqılışcan zukam vaksinisi haqqını tölişigə ruxsat qılınıdı. Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.
1: Yaqinda Arshon noyalik adliya idorasi butun noyadagi har qaysi ma'muriy qonun ijro qilish o'rinlarini tashkillab, ma'muriy jazo berish bo'yicha e'lon qilingan uchurlarni markazlik aniqlash, tuzitish xizmatini umumiy qanot yaydirib, qonun ijro qilishni qalablashtirish orqali tijorat asosiy gavdalarining sog'lom taraqqiyotiga kuch qo'shdi.
0: Xizmat jarayonida Arshon nahiyalik adliya idorasi kim e'lon qilsa shu aniqlash, shu mas'ul bo'lish prinsipida chang turib, Jumhuriyat Xalq Jumhuriyatining ma'muriy jazo qonuni qatorli qonuniy nizomlar ham siyosat talabiga asosan turlik e'lon qilish usullaridagi saqlanma ma'muriy jazo uchurlariga qarata to'g'ri yeyish shaklida birma-bir tekshirishni qanot yaydirib, muddatini oshirib e'lon qilish, mazmuni qilplashmaslik, qonun bo'yicha o'zgartirib kuchdan qoldirish ham qonunga xiloflik qilishni inovatsiz deb bekitish qatorliq gavdalik masalalarni nuqtaliq tuzidi.
1: Bu qitim ma'muriy jazo uchuridan jami 217-si ratlab tekshirildi. Birma bir tekshirishda 110 masala uchuri bayqaldi. Buning ichida oddiy tartib bo'yicha jazolash uchuridan 8-i, e'lon qilish muddati eshib ketgan uchuridan 98-i, qonun bo'yicha o'zgartirilib, kuchdan qoldirilgan ham inovatsiz uchuri ishkanligi muayyanlashtirilganidan 4-i bor. Navbatda barliq masala uchurlarining hammasi tuzitilib, qonun ijro qilish bo'yicha e'lon qilish tartibi unumli qalablashtirilib, haqiqiy turda asosiy gavdalarning yuki yengiltilib, qiyinchilikdan qutuldirilib, innovatsiya asliga keltirildi.
0: Arshon nahiyalik adliya idorasi ma'muriy qonun ijro qilishdagi uch turlik tizimni qattiq amaliylashtirib, ma'muriy jazo uchurlarini e'lon qilishni harakat holatida uzoq unumlik boshqarish mexanizmini takomillashtirib, kündelik haydakçılık kılış ve kespi cahitin yetekçilik kılışını yanımı küçeytip, özü tekşürüp, özü tüzütüşünü daimli kanat yaydırıp, meselenin kaydı körülüşünün mənbədən aldığını aladı. Şunu bilen bile, kanuni adil, mədəni icra kılışını qatlı qilablaşdırıp, məmuri kanuni icra kılışının amuvi işençilikliğini üzlüksüz östürüdü.
2: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.
3: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'ur universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
4: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb eşip kalgan bolsa elab alaylı.
3: İqtisatçıl ve ticaretçilik bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıp söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
4: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
5: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, sho'xli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
3: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyuruting. Azraq yapla tök ısraf kılıçtın sahlanın.

0: Dilo ve Kanun.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, bu sahipimizden katnaş hadisi sebebinin sayacı turup kaldı. Gelip çıkan çıkım kandak tölep verildi diyen dilo misalını anlayısla. 2025 yılı 13. ayda Huang Ekes Abdumobil Hayda Beijing'den Şinjan'a sayahatge kelgen. Bu yıl 1. ayının 1. günü Huang Ekes Abdumobil Hayda Ürümçiden ayrılmakçı bulganda Liu Ekes Haydigen Abdumobil bilen sokulup katnaş harisige uçurgan. 2. günü Ürümçi Şehirlik Kuan İdarisi Katnaş Başkuruş Tarmak Atırtı yol katnaş harisi itiraf namısı çıkırıp Liu Ekes'ni bu kıtımkı harisi de barlık cevapkarlıkını üstüge alıdı. Huang Ekes'in cevapkarlığı yok deb bekitgen.
2: Hadisi yüz bergenden keyin Huang Ekes 1-nji ayning 2-nji kuni ziyan uchurgan avtomobilni Ürümçideki ma'lum avtomobil mulozimat chekli sherkitiga remont qilishga apirib bergan. 1-nji ayning 4-nji kuni remont qilinib bo'lgan. Remont qilishga 3 kun vaqt ketgan. Remont haqqi 2221 yuan 5 mo bo'lgan. Bu xarajatni Liu Ekes sug'urtlatgan sug'urta sherkiti to'liq to'lab bergan.
1: Avtomobil remont qilinganqa Huang Ekes Ürümçide 3 gün artıq turgan. 394 yuan 1 mo 1 pun yataq haqqi. 117 yuan yemek içmek haqqi. 160 yuan 1 pun qatnash haqqi chiqim qilgan bo'lib, Huang Ekes Liu Ekes'ten turib qolgan mazgildagi chiqimni to'lab berishini talab qilgan. Liu Ekes hodisa sababidan kelib chiqqan remont haqqi to'lab berildi deb qarab, Huang Ekes'ning yotoq, tamoq va qatnash haqqini to'lashni rad qilgan. Bu yil 3-nji ayda Huang Ekes Liu Ekes ustidan Ürümçi shahri Tianshan rayonlik xalq sot mahkamasiga da'vo qilib, sot mahkamasidan Liu Ekes ustidan turib qolgan mazgildagi 671 yuan 1 mo 2 pun yataq tamaq va qatnash haqqini to'lash to'g'risida hukm chiqarishni talab qilgan.
2: Jonxo xalq jumhuriyatining haq talab qonun dasturining 1165-chi moddasining 1-chi tarmoqidagi belgilamaga asosan xatolik o'tkazib, boshqalarning haq talab huquq manfaatiga ziyon yetkazgan harakat egalari huquqi cheklash javobgarligini ustiga olishi kerak. Ali Xalq Sot Mahkemesining yol qatnash hodisasi ziyni to'lam delollarini sot qilishda qonunni tatbiqlashga doir bir qancha masala to'g'risidagi izohatining 11-chi moddasining 2-chi tarmoqidagi belgilamaga asosan yol qatnash bexatarligi qonunining 76-chi moddasida belgilangan mol-mulk ziyni motorli qatnash vositasi qatnash hodisasi paydo qilib huquqi cheklangichining mol-mulk huquq manfaatiga ziyon yetkazish sababidan kelib chiqqan ziyonni ko'rsatdi.
1: Sot mahkemesi sot kılgan neken mundaq qaragan. Alaqadar belgilemelerge asasen ticaret harakteride bolmagan avtomobillarni davamlıq işletkili bolmaganlıqtan kelip çıkan adetki ornığı dastış harakterdeki katnaş korallarının muvafiq xarajetini hukuki çekilgoçi tölişi gerek. Bu diloda diloga çetişlik harise Huang Ekes'nin özü avtomobil haydab Beijing'i qaytış planının yokka çıkışını bevası keltürüp çıkargan. Avtomobilni remont qilish mazgilida u mayli avtomobil ijaraga olish yoki ommaviy qatnash qurolig'i o'ltirishni tanlasin, hammasidan muqarrar holda qatnash xarajati kelib chiqadi. Bu xarajat qonunda belgilangan muvofiq vositalik ziyon doirasiga

Hürmetlik radyo anlıgıçıla, Şincan Radyo Televiziya Stansının kanun sizge hemrah programımız bucağını çişbədik. Tekimi köp məzmullani, sılu şötin terminalarını çürüp anlısağla boludu. Yaxdurup anlıgınınla ağırakmet.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Şincan Radyo Televiziye Stansı'nın Mumbet Bırak programısını anlaşılanı karşılığımız ben Perhat Ömer.
1: Ben Roşengül İmam.
0: Bu kıdımkı programımızda tümendeki mezmunlarda altış birimiz.
1: Güllünü vatkan yezi kentlerge nazar sahibimizde, Keryen ahiyyasının cungi doğru materyalleri, bütün kesip zanciri destlepki kademde şekillenip, 400 min modun artık kumluk doğru kutusuğa aylandı. Ürümçi şehrinin 3. növetlik buğda ela süpetlik tevitlik üçküsini bahalaş paaliyeti ötküzildi degen mesmullarını dekitinlarğı sunumuz.
0: Kaltıs beyiş mahirleri sahibimizde Aksu Vilayetlik Milletler İhtibaklıkı Terakiyatı'ndaki Nemunçi Şehiz Hı Gonrun yezi kentlerde yıl startıp kent ahalarını yitekleb pen tekniki arklık yezi egilikini güllendiriş yolu mağdı degen mezmun dekitinlarğı buludu.
1: Yezi ihlikki yeza dehkallarga ala kadar uçurlar sahipimizde, Xojitnahi yasadiki baldırı pişidigan toğaç yeni peti bazarga selindi katarlık uçurlan anladınız.
0: Radyo anı uçurlar. Programımız Şincan Radyo Televiziye Stansı'nın yeni taratku sılu şitin abunçlar terim aldımaz kademde anlatıldı hem de her vakit kaytırıp anlıgıl buludu. Hem de dehkallar programımızın tepsili mezmunları da bolsun.
2: Güllünü vatkan yezik hentlagi nazar.

0: Radyo anı uçula. Bugünkü gülün vatkan yazı kentlerine nazar sahipimizde Keriye Nayes'nin Cumhuriyet İbabeti doğru materyalleri bütün kesip zincirinin terakiyat hakkı tohtulumuz.
1: Yakında Keriye Nayes'in

0: şirketinin körgezme zalda şirketinin bir mesulü oralgan toşkan zedeki yapraksını kolu elip yorukluk nuru kartıp tepsili tekşürdü. O mundaq dedi. Bizning mahsulotimiz rangi yaxshi, pokiz bo'lish kerak. Mushunda qilganda ondan to'g'ri unum tarkibining muqim bo'lishiga kafolat qilgil bo'ladi. Bu bizning mahsulotga qo'ygan asosiy talabimiz.
1: 2023 yilning oxirida Keriya Tianjin sanoat bog'chi rayoniga makonlashgan bu korxona 2 yildan ko'proq vaqtda sexni o'zgartish, texnika darajasini o'stirishdan GMP yani doğru işlep çıkarış süpitini başkuruş ölçümü itiraf namısıyla erişkici bolgan bütün ceryanını tamamlap, tez süratte işlep çıkarışkı kiriştürüşünü işe aşırdı. Növette şirketinin 4 işlep çıkarış liniyesi bütünlüğü işe kiriştürüldü. Yılığa 2000 tonna adetki cungit ibabeti doğru toğralmaları, 2000 tonna yemeklik saklıkını saklaş boyemi, 2000 tonna toşkan zedeki esli soyuqlıqı, 5000 tonna cungi tibabeti doğru materialleri yeni beti pişiklanan məhsulat işlep çıkarlaydıgan bolup, cungi tibabeti doğru materiallarının əsli danlıq markedin təyyar məhsulatkı qarab tip özgərtişigə törtkü boldi.
0: 2025 yılının ahırda Jiang Yuan doğrugarlik muhabqiyyat kaldı külemdin yukri sanayet karxanası qatarıgı kirib, şu cayının kəsb tərəqiyyatıgı teximi küşlük hayatı küş qoşdi. Bugünkünde Keriyan Ayist'in cungi itibabıtı doğru materialları bütün kesb zancirinin dastlabki şekli namayan boldi. Etis teyrikçilikidin seyikti pişiklaşıkça, dekkalarının kirmini aşırıştın kesb derisini öz sürüşküçü bolgan ekologiya kesb halıq durmuşu birleştirilgen terakiyat yolu bargan seri roşelleşti.
1: Keriyan Nahiyelik Urmançılık ve Otlak İdarısının muavin idara başlıqı Wu Kayyun mundaq dedi. 2026 yılı nahiyemiz yeniden köpeytken cungi tibabeti doğru materialleri östürüş gölümü 38 000 mu bulup Nezegül, Emen, Kalkangül, Sangju, Zupa, Kevrek Katarlık oyatıxıl sortini öz işçi kaldı. Kumluk cungi tibabeti doğru materialleri kespinin kölümünü sicil zor etti.
0: Kumlukta Metsaydi kırmını aşırışkı özgü təvə işençini tapdı. Şunaqlı Teklimakov Kumluk'un girvekideki doğru kutusunun küçüge guvah boldu. O mundaq dedi. Teknikini ögünü velip könlümde san bar boldu. Kiler yeli mən cungi tibabdi doğru materiallarını yani bir netçim o yergi kengaytip öztürüp küllürümünü teximi yakşılaşını oylavat mən.

0: Kaltız Beyiş Mahirleri.
1: Radyo Anguçula. Aksu vilayetinin 9. kıtımlık Milletler İştipaklıkı Terakiyatı'ndaki nemunlik şahs buluş süptü bilen 59 yaşlık Hı Guangzhong 40 neçe yıl vakit serp kılıp yez kenti yıl starttı. Sichuan'dan Şincan Aksu'ya kelgendiğinkin adetki dehkan ailesinin kent ahalılar komitetinin muavin müdürü buldu. Hı Guangzhong pen teknik arıklık yez ilgilikliğinin güllendirişine kalem Milletlere ittifaklıkını siyah kılıp Aksu şehrinin İgerçi Bazırı yukarıki kök başkenti de dehkallarının kürümünü aşırışkı yardım veriş öz ara hemlemde buluştak tesirlik sahipini püttü. Bugünkü kalıcısı bir işime yerleri sahipimiz de Hı Guangzhong'un iş izlerini sözler birimiz.
2: Bir neçü gün ilgiri Hı Guangzhong kentki bakka baldırlı gelip kesellik ve haşarat ziyini ehvalini inçke retk turguzup tekşürüp meyve köçetlerinin özsüz sallık melumatlarını hatirlep meyvelik dereklerinin mukim özsüge kapaletlik kıldı. 1985 yılı 18 yaşlık Hı Guangzhong Şincan'a gelip tırıkçılık kıldı. İlgiri o parçıburat iş kılgan, seyhlarga kirgen bulup, kayt-kayta ızdınış davamıda bağvençilik kespini nişallıgan idi. Östürüş kıyın buluş meselesini el kılış üçün o öz hıracatı bilen kitap seti velip tetkik kıldı. Östürüş çoğun ailleri, bağvençilik mutakaslardan təlim aldı. O, Japon muşakkat kiçi daydıgan, tırışıp ögünü dıgan, tepekkür kılışka mahir buluştak kayserlik bilen meyvelik derek östürüş teknikisini puhtu ikiledi. Bugünkü günde o yukarıki kökbaş kentideki özü başkurduğun 25 mu almalık bağ ve 25 mu yanaklık bağda o da mukim mol husul aldı. Şundakla, bütün kentinin bağvençilik teknikisinin yenilenişi, deriyetisinin özüşüge türtkü buldu.
1: Hı Guangzhong mundaq dedi. Kentimiz hazır 175 mu yerde eksport ölçümüge yetkizüş boyunca ülke bağısı berpa kıldı. Biz bazdaki almaların karta katlık başkuruşunu yol koyup, almalarını devlet dervasından çıkışkı tırışıp, puhraların hakiki pul tepiş imkaniyeti ege kılıp, turmuşumuzun tekimi yakışlayımız.
2: Puhta östürüş teknikisi ve mol emeli tecrübesi gitayınıp, Hı Guangzhong Kent Ahalileri Komitetinin muavinli müdürlüğü saylandı. O, pen teknika arkalık yezi ilgilikini güllendiriş hizmetine mesul. O, teknikini umumlaştırış, dehkallarının kırımını aşırışka yardım verişini yadroluk hizmet kılıp, kentte işki kettim osul elişini, işki kettim osul elişki özgertiştin ibaret yukarı ünümlük östürüş endisini paal umumlaştırıp, ziraat östürüş kurulumusunu elalaştırıp, etiz başlarda teknika, körek terbiyesi yığını etişini daimlaştırıp, yüzdurana düşendirip, kol mu kol ögütüp, kent ahalılarının östürüş aktiflikini toluk kozgıdı. Setiş yolları tar buluş, bahat alışta aciz orundu turuş, kerimli aşırış kıyın buluş katarlık meselelerge karta, Hı Guangzhong etraptaki top setiş bazarlarına aylanıp, bazar ehvalını tekşürüp tetkik kılıp, sodigerler bilen odullaşıp, kent ahalıları üçün uzak müddetlik meyve seti veliş zakazı imzalap, bağvenlerinin setiş kıyın buluş meselesini özül kesel hal kıldı.
1: Bağven abla İsmail mundak dedi. Hı mıdır bizge bağdı kandak baş kuşunu getti. Her yili almalar pişkanda o bizge yardımlaşıp hiridar, sorgerler bilen alakılış birini. Biz almalar naayt tezil satalayımız. Hazır biz almalarını naayt yakşı östürdük, süpütüm naayt yakşı setiştin gəm kılmayımız.
2: Yezi kentte yıldız tartkan neçi 10 yılda Hı Guangzhong şu caydaki her millet ama bilen paal sınışıp, dehkancılık işlerini yardımlaşıp kılış, kıyınçılıkını hel kılışka yardım veriş, koşnalar öz ara yarı yölek buluştak, öz ara yardım veriş kaybiyatını başlamçılık bilen emelde körsetti. Adetki çağlarda o teşebbüskarlık bilen her millet kent ahalilerini ziyaret kılıp, amının kündelik durmuşuğa köngül böldü. Kimning uyida turmuşdi qiyin masala görilsa, u hamisha birinchi vaqtda yordam qo'lini sunib, kichik ishlar orqali har millat ommi bilan bo'lgan orliqni yaqinlashtirdi.
1: Kent aholisi Rahman Molu turdi mundoq dedi. Xo'mdir bizga noyat yaxshi muomila qildi. Қанақ мәсіліміз болса дайым оны іздейміз. Бір қытым құрсығым қаттық ағырып кетті. Мән ғымыдырғы телефон қылдым. О, вақтыды апнобын айдап келіп, мені доктор ханыға апарды.
2: Хы Гуанчжоң яна даим кент ахалылары паалият үйеде, дейхқалларының ойлы аралары да, етіс башлары да амми бап, түшінішлік тіл, аммаға екін лекция сөзләш ұсулы арқылық, әр милет аммаға партияның милетлер сиясты, халқы нәбиет күзіш тәтбірлерден лекция сөзләді, әм өзінің Шинжаңдегі тұрмыш кәчірмішлерге бірләштіріп тәрәққият, Өзгүршілерден әм бәрләп, милетлер иттіпақлығы актып күчіне еткізді.
1: Кент партия ячекісінің шу дейсі Рахманжан Мәмәт мұндақ деді. Хығанжон кентінәч 10 ел тұрмыш кәчірді. О техник білдіған кіші, кент ағаларының нұрғын мейві өз түрішті елікқан қиын мәсілісін әл қылышқы ярдан бәді. О біздің әтрапымыздығы нәмінші, шынақла көпшілікнің өгініш үлгісі.
2: Бүгінгі күнде Хы Гуанчжоң Ақсуны бұрынла өз юрты деп білді. О, пән техника арқылық кәсіпке күч қойшып, есият арқылық халқ райыны мүжәссәмләп, әр күні чың тұрыш вә әжәл сыңдұрыш арқылық етізді милләттәр итпақлықының тәсірлік сәйіпісіні пүтмекті.
1: Хы Гуанчжоң мұндақ деді. Мән давамлық көпшілікке әмілі іш қылып беріп, қиын мәсілерін әл қылып, әр милләт аммаға мұлазмет қылымен.

Sancı Oblası'nın 4. növetlik yezi kent medeniyet sayahat tunuşturuş yığını hem sehrada arzonu çıkartırış, medeniyet sayahat arkalık yezini gülendiriş yürüyüşlük medeniyet sayahat paliyeti yakında Morin ayısının egin bulak yezisi de başlandı. Şincan iç sırtıdın kergen sayahat kooperatif vekilleri öz apımı bile edip sayahat kılış heveskarları, sayahat bu içi öz taratku darınları hem etraftaki nahiye şehirlerden gelgen sayahatçılar enevi kentki cem bulup, bu meydan yezi kent medeniyet sayahat kattı merkezine ortak guvah buldu. Faaliyet nak meydanda tunuşturuş hadimi ilgiri kiyim bulup, Morinaya rayonunun tabii menzirisi, has ailevi mihmanxana, gayri maddi medeniyet mirasları bu işe tetkik karakterlik ögünüş, mezlik tamlar, medeniyet icadiyeti katarlı el asipetlik medeniyet sayahat baylıklarını tunuşturup, yaylak karizi, yöl yandı en envi kent. Seyzi göz hen etkarlar kent katarlık, yadroluk noktalarının celipkarlıkını merkezlik namayan kıldı. Hem bir küllük sayahat, iki küllük sayahat, üç günlük sayahatin ibaret, üç çok yürüyüşlük serhil liniyeni resmi ilan kıldı. Bu, medeniyetini his kılış, ekologiye sayahati, bir aile kişileri tetkikat karakterlik ögünüştün ibaret, üç çok baş temini öz içi algan bulup, gayri maddi medeniyet mırasıları bulgan hegas kıyma, sapal boyum yasaş ünri, dehkancılık kişilerini his kılış, senet bu içi daka kılış katarlık köp kıl kesip altını tutaştırıp, sayahatçilerini meptun kliş şekildeki yezi kent medeniyet sayahat yığını talış bilen teminledi. Bu mezgilde yine sayahat emkarlık kilişimi imzalaş murasımı ötküzüldü. İginbulak yezisi Şincan iç sırtıdaki köplügen sayahat kooperatifi öz apmobil heydep sayahat kılış cemiyeti. Dala kulubu bilen emkarlık orunup sayahatçılar menbesi yollarını yenimi kenaydı.

etip medeniyet sayat hem Türkiye buluşun çoğun kurulaştırıp yezgen sayatının süpet derecesini öztürüş markasını tonutuşka hakiki Türkiye bu oldu. Bu yıl 1. ayının 4. ayıca Morin ayısı cemi kütüb algan sayatçı 904.900 adam kıtım. Cemi kirim 651 milyon 528 milyon yuan bulup, bulturku okşaş mezgildikidin bir de küçük nispette aşkan. Medeniyet hayat nahiye rayon iqtisadının eşşiriki muhim motorga aylangan. İgin bulak yesi bu kıtımkı paliyetteki asasi meydan buluşu süpüte bilen en-enevi kent ve sen-et medeniyet baylıkını çoğunkur kızıp yol yandı kentti, seyzigu kent sen-etkarlar kentinin namını yıraklarga tunutti. İgin bulak yesiriki ailevi mihmanhalarının sani 38'din 82 köpeydi. 1. aydın 4. aygıca İgin bulak yesi kütüvalgan sayatçı 80 min adam kıtımdan açtı. Medeniyet sayat dehkallarının kişi beş kırmının 30 min yuvengi yakın eşi türkü bulup, yezi kentlerinin medeniyet sayat arkalık halkının beytiş neticeleri körünerlik bu oldu.

Yakında Şihu şehirlik umumi halk beden çinik duruşta hemmeylen bildi miniş mehalli kent ten hareket musabıkısı resmi başlandı. Nek meydanda 400'ün artık adam katnışıp bu meydan umumi halk katnaşkan katlı ten terbiye merikisini birlikte başladı. Faaliyet nek meydanda Şihu şehirdeki 22 yezi bazar koçu başkanımızdan gelgen vekiller kumandısı Argamış tartışış, Hulaçen, Lonkoğu çok taşlaş Katarlık köplügen kolektif türlerini ötküzdü. Türler kızıkarlık ve köngül iç karakter iyi bulup, hem musabıkı katnışkan mahillerde tenerketten kuşalıkını iz kıldırdı, hem nek meydan keyfiyata oturdu bu oldu. Nek meydanda külk sadaları üzülmedi. Bu kıdımkı paliyetini Şihu şehirlik medeniyet ten terbiye, radyo, televizyon ve seyahat idarisi mesul bulup ötküzgen. Şihu şehirlik ten terbiye baş cemiyeti ötküzüşünü üstüge algan. Faaliyet 12. aygıcı devamlışıdı. Bu mezgilde her kaysi yez bazar koçu başkarımları hastıkı roşen katniş derecesi yukur bulgan mehalli tenerket musabıkısı yürüyüşlük faaliyetlerini arka arkadan teşkillep kanat yaydırdı. Asıstıkı basketbol, futbol, peytup, tiktak tup, tepküş tipiş, arkan tartışış katarlıklarını öz içki alıdı. Bunun da amının medeniyet ten terbiye turmuşunu yanımı beytip, umumi halk beden çınık duruş işlerinin yukur süpetlik terakiyatıga türkü buluş maksat kılınıgan.

Növbette Şinjan Şintou Lüxuan Terikçilik Çeklik Mesuliyet Şirketi'nin Tunca Türküm'deki Esil Esliyelik Doğaçları şiirin pişip, yeni peti pazarı selinip, ala süpetlik meyve çiveler arkalık baş yazdaki istimal bazarını ilgilep, öz çayının has yezi ilgiliki kerimini aşırışka hayati küç koştu. Şirketin Hoştnahi yasıge caylaşkan əstihallik yezi egiliki terikçilik bazısıgı kirgende, Aqil Parnikta yap yeşil şaptolu yopurmaqları qatmı qat özken. Yumran, toq, rengi, uçk toğaçlar şaqlardı sangılap durgan bolup, sap meyvelerinin uşşedi dımaqı urulup, kişinin iştihasını qozgaytdi. Parniktiki hizmetçi qadımlar iştaksimatı boye cemkarlaşıp, üzüş, ayrış, qaçılaş, eğirliğini ölçeş, orap qaçılaş bilen aldıraş bulup, her qaysi halkılarını yukarı ünümlük cipsilaştırıp, tertiplik elip beri vatatdı. Hemme cayda işlep çıkırış bilen setiş tən callanğan aldıraş mənsire namayan bolğan edi. Şinjan Şintou Lüxuan Terikçilik Çeklik Mesuliyet Şirketinin Parnik Terikçilik Ailesi Yanşin mundaq dedi. Bu yıl Мен оннетчи парникти өстүргөн шаптол базарга селинип болду. Өзсү нагайты жакшы. Тоогач нагайты татлык. Тәми му нагайты жакшы. Парниктики шаптол үстү учук жерде өстүрүлгөн шаптолдон 2 ай балтур пишиди. Хосулумы жакшы. Бир парникнин эгилген жер көлөмү 1 му болуп, хосулу 3 тоннадан жогору. Asaslıqı ürümçi və korladın ibarət işki cayğı seydalıdı. Köpçülüknün kelip özüb tetirpik işin qarşalı mən.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdum, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yəp, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyimizi. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının önüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Adaş, yani kançılık mı olmaz?
4: Kilayıl da kaldı. Yani 30 kilometrelik kaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Ah, öyge az kaldı ya Xotan. Ne oldu?
5: Haa,
3: neymezsiniz bolayı burada. Soğatlarını bağlandı köste ya. Valla yakışık. Hey,
4: dikkat kıl!
3: Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesle mi? Kançılığan ilgisi var.
4: Bazı da siz işini mi bulmaydı, kömeydi de. Qaydaki xilab avtomobil haydab, birmonchilig'an baxtsizliklarni payda qilib qo'yishingiz mumkin.
3: Avtomobilingizning ravonligi sizning omonligingiz.
4: O'zingizning ham oilangizning hayoti baxtini do'g'i tikmay desangiz, qatnash qoidasiga aniq rioya qiling.
1: Radio anglovchi do'stlar, endi avtonom rayonimizdagi 16 shaharning havo raydini ma'lumot anglatamiz. Urumchida havo ochiq, temperatura 13 dan 25 Selsiy darajasigacha. Altayda hava uçuk, temperatura 6'dan 22 Celsius derecesi. Çöçekte hava uçuk bulup keyin bulutlanadı. Temperatura 8'dan 28 Celsius derecesi. Olcada hava uçuk bulup keyin bulutlanadı. Temperatura 12'dan 30 Celsius derecesi. Bortalada hava uçuk bulup keyin bulutlanadı. Temperatura 12'dan 26 Celsius derecesi. Qarmayda hava uçuk, temperatura 13'dan 25 Celsius derecesi. Köytünde hava uçuk, temperatura 12'dan 28 Celsius derecesi. Şehanızda hava uçuk, temperatura 13'dan 28 Celsius derecesi. Sancıda hava uçuk, temperatura 11'dan 27 Celsius derecesi. Qomulda hava uçuk,

Radio anlıqcı dostlar. Şinjan Radio Televiziya Stansının Munbet Tuprak programımızı bu yetenle çişberdik. Allah'ın lağı rahmet. Ətki Munbet Tuprak programımızda yezi kentlerini güllendiriş doğrusudaki teximi köp sərxili hikayeler devamlıq diktinlerdi buludu.

0: Şincan Radyo Televizya Stansisi. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışımızlar, Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 26. günü, Seyşembe.
2: Avallı havarayga nazar selip bakaylı. Bugün keçidin ət kündüz geçen Kızılsu oblastının Tağlıq rayonu, Aqsu vilayetinin Tağlıq rayonu qatarlıq caylarının qısmen rayonlarında otdır hal yaki qatlıq yamğur yaki qar yağıdı. Qısmen caylarda qar yamğur yaki qar yağıdı.
1: Ürüm şehirde bugün keçidin ət kündüz geçe hava uçuk bulup tövən temperatura 13 Celsius gradus, yukarı temperatura 30 Celsius gradus buludu.
2: Əmdi bu qidimki programımızdan asası məzmullarını tonuşturumuz.
1: Abdonum rayon rehberleri Kurban Eid arpısıda peşkadem yoldaşlarını yokladı.
2: Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaretçilik Grupsi 17. Türkümde amma paşkılgan 46 erziyat delosini Abdonum rayonun becerişige tapşırdı.
1: Şincan'ın bu yıl sırtkı yetküzgen tok mıhtari cemi 60 milyard kilovat saatlik çoğun ötkeldin bözüp ötüp, bütün memleketini energiye bilen təmirleşke kapalet kılış ve yeşil tövən karbonluk tipiği özgertişke Şincan kuvveti koştu.
2: Abdonom rayonluk 14. növetlik pelsepe ve ictimai pəllər mukabatı boyunca təqdirləş yığını içildi. İctimai pənni umumlaşdırış nəticələri ve münəvvər ictimai pən ixtisaslıqları tuncu qeytin bahalaş dairisi kirgüzüldü.
1: Cungo Shenzhen Xalqara Mədəniyyət Kəsibləri Körgəzmi Yərmənkisi ayaqlaşdı. Şincan vəkillər ömüki mol hasılatqı erişdi. Əmdi xəbərlər anlanır.
2: Stansımız xəvri. Qurban Hit keliş aldıda Çin Şevcan, Erkin Tuniyaz, Zumrat Ubul, Nurlan Əbilməcin, Xı Congyo, Çin Mingo qatarlıq Abdonom rayonluq partiya komiteti, xəliq qurultiyi daimi komiteti, xəliq hükümeti, siyasi keniş, biyantuan rəhbərləri ayrım halda məmləkətli xəliq qurultiyi daimi komitetinin sabıq muavin başlıqı İsmail Tilivaldi, Erkin İmirbaqi, Memleketlik Siyasi Kengaşının sabık muavin reisi Ablet Abdurreşit, hem de Hamidin Niyaz, Abdurrahim Hamid, Neyim Yasin, Esqat Kerimbay, Qiyum Baudun, Jiang Xiuming, Zhu Haylun, Chen Demin, Fu Qiang, Hua Shifei, Ghanibat Sabugay, Tian Wen, Xie Fu Ping, Khaljam Islam, Zhang Heng, Mijit Nasir, Qadis Janabil, Ma Jianguo, Dalilqan Mamiqan, Memtimin Zakir, Asanbek Turdi, Du Chinri, Zhang Guoliang, Alpisbay Rakim, Memtimin Yasin, Çöcip, Jabbar Habibullah, Tilvalda Abdurreşit, Çenci, Nijat Sultan, İnam Nesirdin, Wang Yongming, Gülşat Abduqadir, Manen Zeynel, Baday, Örgül Jabbar, Mutallib Qasim, Dongxin Guang, Li Shuejun, Zhou Qing, Su Yue, Tohti Yaqub, Diyar Kumash, Feng Dajun, Wu Jiahe, Wang Yusan, Yusuf Aysa, Li Donghui, Gubur Abdullah, Zhang Guiting, Zhang Yuzhong,

0: Paşa İşen, Vudun Fu, Xionghui Yin, Yao Yongfeng, Jiang Shen, Zhu Zhenzhong, Mehmetcan Emet, Liu Yaohua, Hizaycan Seyil Hoca, Ke Li, Mehmet Desen Tohtali, Ayub Teyip, Maukin Sid Gamza, Huang Changyuan, Wang Wei, Bai Zhijie, Liu Zhiyong, Rizvan Ebei, Kadirkan Mirasqan, Li Xianglin, Liu Yanliang, Yu Xiudong, Cheng Zhenshan, Zhang Bo, Jur'at Imin, Mutallib Ubul, Manglik Siyit, Ma Xiong Cheng, Mağau Siyit Gamza, Liu Jianxin, Wen Haichuan, Peng Jiarui, Qiu Shuhua, Ilham Sabir, Kong Xinglong, Nurum Ismail Khan, Li Shujuan, Zhang Libo, Zhu Jianfan, Hu Zhaozhang, Tang Yunfu, Wang Jianzhen, Kang Kejian, Memtimin Abdurrahim, Hua Shi, Jai Xiaoheng, Wang Chongjiu, Liu Gang, Wang Jiliang, Song Jieyi, Lu Xiaofeng, Liu Xiangsong, Cheng Jiazhu, Xu Weihua, Li Xinming, Song Hao, Abliz Niaz, Guo Yonghui, Shaofeng, Yao Xinmin, Lu Xuping, Zhong Bo, Qurban Rozi, Rozi Ismail, Bahargul Samet, Mehmet Yusuf, Qasim Mahmud, Nishan Ibrahim, Chen Jin Chi, Zhao Xiangwa, Yan Fenxin, Yang Zhaoji, Pu Shiyu, Tian Yong, Zhang Jishun, Qurmay Serjan, Yan Gosan, ve Şinjan her bir rayonudaki bir kısım peşkadem yoldaşla, hem de vapat bolgan bir kısım peşkadem yoldaşlarının yesirelleri, o aile teverlerini yoklap, al sorap, ya ki münasvetlik tarmaklardaki mesul yoldaşlarga yoklaşını, al sorayışını havalı kılıp, onların heytlik samimi al soradı ve güzel tilek diledi.
1: Yoklaşta Chen Xiaojiang, Erkin Dunyas qatarlıqlar peşkadem yoldaşlarının turmuş ve salametlik ahvalini samimi sordi. Şinjan'ın bu yıl kirgenden bu yankı türlük hizmetlerinin ahvalini tonuşturdi. Köpçülüknin tekli fikirlerini anıldı. Chen Xiaojiang, Erkin Dunyas mındak dedi. Bu yıl Jongo Komünistik Partiyası kurulgalıqının 105 yıllıqı. 15-ci 5 yıl başlangan yıl. Yolda Xi Jinping yadroligidagi partiya markazi komitetining kuchli rahbarligida Avtonom rayonlik partiya komiteti va xalq hukumatı partiya 20-chi navbatlik markazi komiteti 4-chi umumiy yig'inining ruhini umumizlik izchillashtirib va amaliylashtirib, bosh shuji Xi Jinpingning Xinjiang xizmati to'g'risidagi muhim so'zi, muhim yo'l-yo'riqi, tasdiqiy yo'l-yo'riqining ruhini chuqur o'rganib, izchillashtirib, yangi taraqqiyot ideyasi va yangi davrdagi partiyaning Xinjiangni idora qilish tadbirini to'liq dal joyida umumizlik izchillashtirib, jamiyat muqimligi va abadiy amillikdan iborat xizmat bosh nishonini ching tutib, Jonghua milleti ortak gavdesi engini mustahkemleş asasi liniyasını zı çördep, Partiya Merkezi Komiteti Şinjan'ı belgilep bergen 5 çoğun strategiyelik orun bekitmesini közlep, terakiyat bilen bihaterlikini bir tutaş planlaştı çıntırıp, Abdınım rayonunun 15-ci 5 yıllık yirik planını ilmi tüzüp yolu koyup, cemiyet mukimliğini koğdaşını baştın ahırı baş oranı koyup, Jonghua milleti ortak gavdesi kuruluşunu puhta algı sürüp, halk durmuşu zıç yıkılışıp, yukarı süperlik terakiyatı türtkü bulup, Cenubi Şinjan'dan ibaret şahmatının közünü küçep callandırıp, Bington bilen yerliğinin yukarımı terakiyatını teziltip, partiyanın umumizlik kattık idar kılışını boşaşmay algı sürüp, 15-ci 5 yılını yaxşı başlaş, qadamını yaxşı ilişqa tırışıp törtkü boldi. Peşqadam yoldaşlarının siyasi əvzəlliki, təcrübə əvzəlliki, nopuz əvzəllikini cari qıldırıp, bağlı çağrı tədbir görüstüb, küş çıxırıp, köprək qımmətlik fikir verib, xizmətlərini teximi yaxşı işlişimizgə yardan verib, sosialistik zamani vilaşqan Şinjan quruşda üzliksiz yeni ilgirləş, yeni ünümlə qolgı kəltürüşgə törtkü boluşunu ümit qılımız. Peşkadem yoldaşlar Abdınım Raylıq Partiya Komiteti ve Xalq Hükümetinin köngül bölgeliki gamxorlık kılığınıgı rahmet etdi. Köpçilik Abdınım Raylıq Partiya Komiteti ve Xalq Hükümeti baş şuji Xi Jinping'nin muhim sözü, muhim yol yoruqi, tasdiqi yol yoruqının ruhi ve Partiya Merkezi

0: namayan qilindi. Asosiy qatlamdan kelgan fanni umumlashtirguvchi ona vakillari sahnaga chiqib, ilm-fan orqali oila stilini yetildirish, ommani ilm-fan o'rganish, ilm-fandan foydalanishga yetak egilgan nisbati bir qadar yuqori. O'yla aran egiligi jihatida intayin ojiz bo'lish ahvoli mavjud. Bo'libmi, yashanganlar va ayollarning kirimini oshirish yo'llari intayin tor. Biz pani umumlashtirguvchi onalar ularni o'yla oranlarda meva ko'kdat o'stirib, kirimini oshirib, texmo baxtlik turmush kechirishi uchun pan texnika jihatida yetakchilik qilyapmiz. Shinjang pan texnika sariyining shodliqqa to'lgan ilm pan haftaligi ilm pan ma'rif boyligi bozori shu kuni mos qadamda ochildi. Bu jarayonda har kuni vaqt bo'ligiga bo'lib ilm pan tajriba ko'rgazmasi, panni umumlashtirish teatri ko'riki qatorliq ham turtkilik turlar o'rinlashtiriladi. Hamda kechilik maydon ta'sis qilinib, cho'kmi shakldagi kechilik panni umumlashtirishdagi his qilish turi barpo qilinadi. Faoliyat 6 ayning 1 kunigacha davomlashadi. Avtonom rayonlik pan texniki jamiyati tashviqot madaniyat bo'limining boshlig'i Wang Tingting bu qitim mamlakatlik pan texnika xizmatchilari kuni yurishlik faoliyatida Shinjangdagi butun rayon bo'yicha birlashib harakatlanish shaklini ko'p nuqtadan jonlantirishni ishqa oshiradiganligi. Shinjangdagi 14 viloyat oblast shaharda shakli ko'p xil mazmuni mo'l panni umumlashtirish faoliyatidan mingdan ko'prakni mos qadamda yo'lga qo'ydiganligini tonishtirib mundaqdiri. Yeza kent panni umumlashtirish sariyidan maktab pan texnika bayramigacha yana 75-dagi yeza egilik texnikasi bo'yicha tarbiyalashdan pan texnika sariyidagi ilm pan bozorigacha bo'lgan jarayonda a'lo sifatlik panni umumlashtirish boyligini ommaning ishga oldigacha yetkazib, butkul jamiyatda ilm panni qadrlaydigan, ijodiyatni hurmat qiladigan qo'yiq kayfiyat yaratishni maqsad qildik. Keyingi qadamda yana eng güzel pan texnika xizmatchilarini asosiy qatlamda sayyora nutq so'zlashga tashkillab, ulgining kuchi orqali texmo ko'p kishini pan texnikada yangilik yaratish ishlariga otlanishga rag'batlantirib, Shinjangning yuqori sifatli taraqqiyoti uchun kuch qo'shimiz.
1: Stansimiz xavri. 22-nchi navbatlik Jongo Shenzhen xalqaro madaniyat kasblari ko'rgazma yarmankisi 5-chi ayning 25-chi kuni muvaffaqiyatli oyoqlashdi. Shinjang ko'rgazma yarmankisida tanishtirish, turk kelishimi imzolash, madaniyat ko'rgazmasi qatorliq ko'p xil shakllarda madaniyat sayohatchilik yug'urma taraqqiyot natijalarini har taraflama namoyon qildi. Bu navbatlik madaniyat kasblari ko'rgazma yarmankisida Shinjangdan qatnashgan 55 o'rin nashr buyumlari, madaniyat yodgorliklari, muzey, adabiyot san'at, yug'urma taratqu, madaniyat sayohatchilik, g'ayri moddiy madaniyat miroslari, madaniyat ijodiyati, mazlik taomlari qatorliq turlarini o'z ichiga olgan 6000dan ortiq buyumni markazlik namoyon qildi. Hamda nurg'un ekskursiyachi va ko'rgazma savdo yarmankisiga qatnashgan savdogarni ko'rishga kengishga jalb qildi. Xobi o'lkasining Changda shahridan ko'rgazma yarmankisiga qatnashgan savdogar Han Ziyang mundaq dedi. Shinjangning mazlik taomlari nihoyatda danglik, manzarasi nihoyatda go'zal. Shinjangning sehrli kuchini haqiqiy his qildim. Keyin cho'qim Shinjangga boraman. Urumchari Shinjangdagi nurg'un korxona bilan birlikda Beijing, Shanghai, Shanxi qatorliq joylardan kelgan mablag' solg'uvchilar bilan hamkorlik o'rnatib, 6 nuqtalik madaniyat sayohat turida muvaffaqiyatli kelishim imzoladik. Imzolangan kelishim umumiy summasi 3 milliard 590 million yuanga yetdi. Ürüm şəhərlik mədəniyyət radio televiziya və səyahət idarəsi təşviq qilish kengaytish və taşqı alaqı bölümünün başlığı Xəyyən tanıştırıb mındaq dedi. Soğdu koçisi, mədəniyyət səyahət bağçı rayonu, yəni ali dərcilik mihman saray, qeyri maddi mədəniyyət mirasları, mədəniyyət icadiyyət qatarlıq köpligən sahəni qaplıqan türlərdə kelişim imzaldıq. Bu arqılıq kəsiblərinin yuğurlaşıqa türtkü bolğılı boludu. Shinjang, Shenzhen madaniyat kasblari ko'rgazma yarmankisidan iborat bu davlat darajalik madaniyat almashtirish supasiga tayinib, madaniyat afzalligini kasb quvvatiga aylantirib, joylarning madaniyat sayohat boyligini o'z aro ravonlashtirish va kasb hamkorligini cho'nqirlashtirishiga tez turtki bo'lmoqda. Goylon Yusi Pan Texnika madaniyat cheklik shirkatining bosh mudiri Lian Wenjuan mundaq dedi. Bu qitim Xotan qaş teşi və Koylon teğidiki rodlar, yana bu altın rodlardan pişirilgan

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu sahibimizde üskününün salahiyeti bar boldi. Davalınışta teximi xatırcan bolduq degen xəbər diqqətinladı boludu. Doktorluqda işiltildiğen təsvir hasıl qilish üskünisi kelnikliq davalaş doktorlarının ikinci közü deb qarladı. Yakında Dövlət Davalınış Kapalti İdarisi davalınış suğurtisidiki davalaşq işiltildiğen üskünilerini, yani təsvir hasıl qilish türü kodlaştırış kaidesi ve usulünü resmi besip tarqıtıp, memleket boyunca təsvir hasıl qilish türüdeki davalaş üskünleri üçün birlik gelgen davalınış suğurtisi salahiyet kodi tesis kıldı. Bu, davalaşta işiltildiğen təsvir hasıl qilish üskünleri davalını suğurtisini başkuruşunun şunundan başlap, ölçemleşken, enchikleşken, yeni baskıçkı kırgallikidin direk berdi. Tibbi təsvirinin davalaş

buyumla. Yani gibi 4806'da 8 2022'a uygun geliş gerek. İkinci, öydeki aşkanı kağızının yemeklik bilen bir vasıta uçuruşu boludugan bulmaydıgalıqıga kandak hüküm kılış gerek. İki kıl hüküm kılış usulü bar. Aldı bilen icra kılış ölçümüge bir vasıta karışkı boludu. Eğer icra kılış ölçümüde gibi 486'da 2022 degen xat bolsa, bu onun yemeklik bilen uçuruşudugan kağız ölçümüge uygun ikerlikini düşündürdü. Onu hatırcam işletip yemekliklerini orsak ya ki yemeklik suyunu sümürsek buludu. Bazı deslepki mezgilde seyti olgan mesulatlağı belki gibi 4806'da 8 2016'da deb xat yazılgan buluş mümkün. O yemeklik kağız bilen uçuruşadığan kağız işletiştim burunku ölçem. Eğer icra kılınğını muşu ölçem bulsumu bir xatır. Yeni bir xil usul bolsa, tavar tonuşturuş bitide üçüncü tərəb təminligen yemeklik bilen uçurası boludugan tekşürüş dokulati ya ki ispat guvah namısının bar yokluğuna karış. Bu tekşürüş aparatlarının tekşürüş vaxtıdaki osasımı yukurda tılgı ilingan yemeklik bir xatarlıkının dövlet ölçümedeki yemeklik işletildiğin kağız ve kağız tahtı materialleri ve onundan yasalgan boyumladın ibaret. Eğer ala kadar tekşürüş dokulatımı bulmasa, gibi 4806'da 8 ölçümü mu icra kılınmadan bulsa, bundak aşkanı kağızını en yaxsı yemekliklerin uğraşka işletmesilik gerek. Üçüncü, perki zadı kıyarda. Adetki aşkanı kağızı bilen seliştirganda, bu xil yukarı ölçemge uygun kilidigan aşkanı kağızının perki tövendikçe. Birinci, yötkiladigan maddanın körsetkichi tehimi qattiq boludu. Bu, mecburi ölçemdeki en muhim nersa yötkash körsetkichi. Yemeklik bilen uçurishidigan aşkanı kağızı, yemeklik bilen bivasta uçurishidigan bolgaçka, kimyelik maddala yemeklik yötkülüp, yemeklik arqılıq adam bedenige kirip, salametlike təsir yetkizishi mümkün. Şuna, onun ölçümüge tehimi qattiq talep koyuludu. Bunun kısılıştırganda adetki aşkanı kağızı asaslıqı tazılaşka şıltılıdı. Kaç kuçu bilen uçuruşu mümkün. Yötkülüş xatırı bir kadar tövən. Şuna pekat yötkülüşcan yaltıraq madılanı öz işçige ilişka bulmaydıqalıqı belgilengen. İkinci, kalduk madılanın körsət küç mıhtarı tihim tövən buludu. Kalduk madıla körsət küçü cahatda yemeklik bilen uçuruşudugan aşkanı kağızıge formal digit qatarlıq miqdarı çekilinidigan körsət güc köpeytilgen. Bunun işçidiki bəzi tərkiblə yemeklik, məsələn, yağda pişirilgan yemeklik, öl yemeklikke yötgəlsə, yemek içmək arqılı qobul qılınıb, salamətlikke ziyan yetküzüşü mümkün. Şuna yemeklik bilen uçuruşudugan aşkanı kağızı da yukarıqı kalduk maddılarının körsət gücüge tiximu qatdıq tələb qoyuludu. Üçüncü, mikroorganizmla tiximu az buluş gerek. Adetki aşkanı kağızıda zemburuk topunun umumi sani her gramda 100 koloniyadın az ya ki şunuğu tan buluşu talep kılınıdı. Yemeklik bilen uçuruşudugan aşkanı kağızıge koyuludugan talep tihimi qatlıq bulup zemburuk miktarı her gramda 50 koloniyadın az ya ki şunuğu tan buluşu hem de salmonella bakteriyasını tekşürüp çıkışkı bulmaydıgan buluş gerek. Kökert küçü zemburuk Zemburuğunun bir kısmı bulup, kökertkici zemburuğ toksin hasıl kılışı mümkün. Meslen, aflatoksin, aflatoksin hasıl kılıp, yemeklik bir hatarlıkıge tehdit payda kılıdı. Yemeklik bilen uçuruşudugan aşkanı kağızıdın alahide saklanış gerek. Şuna ölçem bekitiş cahatta zemburuğa çek koyuş alahide takitlenip, yemeklik bir hatarlıkıdaki alahide xeyim hatarını tekşürüş gevdilendirildi. Ahırda eğer ola kadar tekşürüş dokulatı bulmasa, gibi 4806'da 8 ölçümü mu icra kılınmadan bulsa, bundak aşkanı kağızını en yaxsı yemekliklerin uğraşık işletmesi gerek.
Eğer siz pekat onda sanda yemek koyup koysanız ameliyette pek ensirep ketmişsiniz mi buludu? Bunun kısılıştırganda emdila yan telefon oynayıp bulgan kolunuz bilen yemeklikini bir vasıta ığızınızı salsanız bu yemek

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلا سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.
2: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, güzel nakşı müzikleri bilen dil tarınızını çekip, acayip mong dünyasıga başlap barguçin, sanat sahnesi programımız yana silah üçün hizmetli boludu, men riyasetçi Hamide Qiyum. Kadirlik dostlar, bugünkü sanat sahnesi programımızın yakşılarga kol bergin dostlar namlıq nakşının yıkımlıq küyleri bilen başlayımız. Kinemse Bahar Alhaysile.

0: Vay vay Kasımcan.
1: Hoş.
0: Özlerinin bu tokuğan gelenleri nim degen mi çıraylık?
1: Yakay.
0: Rastın mı çıraylık tokupla?
1: Hıcır kımızla.
0: Hiridalıkı var, sortlıkı var. Ağılıkı var, öygü sağılıkı var. Öygü salsan yarışır, hiridalı vay vay. Hecep mi çıraylık gen ma gelen dep karışır?
1: Nurhan, ma dopunu yaman çıraylık tükipla.
0: Şunda mı?
1: Kim pişir çıraylık tükipla? Çöğürüzki mervayetin ciyak kapla. Oturuzki bir tacı kaplıken, Kuldu yeşil yıpırmakı kızılgül yarışkan dek. Taz yarışık da.
0: Şundak mı?
1: Çimen doppa, oz doppa, keysem yarışır. Her millet Şincan halkımı yarışka hay hay deplam karışır.

Hürmetlik radio dinleyiciler, Şinjan radio televiziya stansiyasining san'at sahnasi programmasi bo'yicha anglatish berdik. Yoqtirib anglaganingizga rahmat.

0: Мән вәтінімні сөймен. Үрметлік радио аңлы бұчылар. Әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио телевизия стансының вәтін менің айлам программысы.
1: Үрметлік радио аңлы бұчылар. Яқшы мәселе. Шинжан Радио Телевизия Стансының «Вәтән менің айлам» программысына алышаланы қаршы алымыз. Мен риясатчы Әхмәтжан Абдыгерім.
2: Мен риясатчы Рошенгүл Имам.
1: Бұл күтінгі программымызда мұндақ мәзмұллады аңлатыш беріміз.
2: Yurtumdaki yeniliklar sahifimizde Şinjan'ın 2026 yıllık şehir bazarlarını par bilen təminləş boyunca qıştiki kaşılılarını yazda tüzəş məxsus hərəkətini başlığanlığı doğrusunda sözləb birimiz.
1: Yüksəlivatqan Şinjan sahifimizde Cənubi Şinjan tömür yolunun Aqsu Maralbeşi bölükünün iqtidarını kengaytış, özgərtiş quruluşu da basqışlıq nəticələ qolğu kəltürülgənlikini tonuşdurumuz.
2: Yarqın isim sahibimizde altın tepi balsımı köz kırını salmaydıgan yigit Hazreti Ali Abdurreşit'ni tonuşdurumuz.
1: Programımız yana Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqı solution abonuçular terminalida masqadanda anlatılıdı. Hem de her vaqt ilgirki programmalarını anlıqılı boludu.
0: Şinjan'daki yeniliklar.
1: Yakında Ürümçi şehri Tianshan rayonu Vatan Muhabbeti Junhua Sefri yaşlı ösmürle tetkikat öğreniş emeliyeti faaliyetini yolu koydu. 500'den artık okuğucu 3 Türkümge bölünüp Beijing, Şanghay, Xi'an'a tetkikat öğreniş kibadi. Faaliyet her millet yaşlı ösmürlerini mektepten çıkıp vatan tuprakını kezip meniş ceryanında Cungu'nu düşünüşki yeteklidi. Tianshan etkideki balılar Beijing'da Tiananmen Meydani, Gugong Muzeyi, Yuanmingyuan Harabesi Bağıtsi Katarlıklarını sayahat kılıp, üntünsiz təsir körüstüş ceryanında Junhua milleti ortak gevrisi enine müstehkemledi.
2: 5. ayının 20. günü saat 15'ten 48 minut ötkende 470'ten artıq sayahatçı olturgan Jinghe namlıq sayahat məxsus poizi Beijing Fengtai Vokzal'dan yolga çıkıp Cenobi ve Şimali Şinjan'ı 19 günlük Çonkur ayılını seferine başladı. İgilinizce bu kıytımki məxsus poiz Dövlət Tömür Yol Beijing İdarisi Karımıqdaki Cungo Tömür Yol Sayahat Kooperatifi Guruhi Çeklik Şirketi yolga koygan 2026 yıldaki Tunci Jinghe namlıq sayahat məxsus poiz iken. Cungo Tömür Yol Sayahat Guruhi məxsus poiz məsulunun tonuşturışca məxsus poiz sayahatçilerini başlap Şenşi, Şinjan, Gansu'dan ibaret 3 ülkünü sayahat kıldırdıken. Beriş musabısı da Şi'an'dan ötüp, arkadan aylanma liniye boyunca Şinjan, Lanzhou'nu Çonkur sayahat kılıp kaydıdıken. Bu musabıda İpek yolu boyudaki tabii mənsirler ve adamiyet kademi yadikarlıkları toplanıp, Gərbi Şimal'nın bütün rayondaki klasik medeniyet sayahat mənsirleri bir punkt şekilde namayan kılınıdıken. Məxsus poizdiki tamak vagonuğa kəsbi aşbəzləri kollektifi səplengən bulub, Cungo Tömür Yol Sayahat Guruhi Huaxia Mingzhu Mihmansaraydın kəlgən aşbəzlər tamak etişke riyasetçilik qilib, Yangyu Kalıgöşi dümlümüsü. Neuromiyen, Baochau Yangru, Dapenji Qatarlıq alahid qorumalarını çıxarğan. Sayahatçilerinin sağlamlığı ve bexatarlıkiga kapaletlik kılış üçün Cungo Tömür Yol Sayahat Guruhi Xiaotangshan Doktorhanasıdaki işki tepi hadimini bütün musabıda emrah buluşqa alayede təklif kılgan. Kollektifqa kan besim ölçügüç, kan şekeri ölçügüç, yürek soğuşni közütüş əsvabi, daim işiltildiğen doğra ve ciddi kutquzuş doğruları qatarlıklar səplengen. Tianjin yolcu toşuş uçastikisi sayahat məxsus boyuzla 30 yaş yaşanğan yolcularının köprek səpərgi çıkışıga karıta xizmət təcrübesi mol, kəsbi asasi puxta qollu xadımlarını köngül koyup tallab, bən qorupsi təşkilləb yaşanğanlarga illiqlıq yetküzüş mulazimeti. Ciddi taqabıl turş boyuca qutquzuş savatları, tasatibi vəqələrini bir tərəb qılışqa

0: 400 saat. Buğday mayısının önüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıkhanı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve acırınızın ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sahlanın.
2: Şincan Radyo Televiziye İstansı, Radyo Haberler Merkezi, Uyghurçe Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximi çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yaşar ayının yadırılık bölüki Longchuan köçüsüğü selindiğen köp kavetlik binadaki 95 kvadrat metreden 155 kvadrat metre gıcı boğan öyle setildi. Binanın arlıkken, künleri yakışçıydı, ammevi kölüme küçük, paydalanışkı bulduğun kölüme çoğun. Şehirdün güldeki mihmasarıyı Tianshan 1. numarlık turalgı rayını makallaştı. Tianshan 1. numarlık turalgısının öy setiş kızık liniyası 0991-556-99-99. Şincan Yuhal Öycay Çeklik Şirketi'nin yeni öyünü aldığın setiş icazet numarı 202-465-0102-00-125. Şincan Radyo Televizya Stansisi Slow Shooting Aptitalının 6.0 Plus nusukisi torgu çıkırıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hemra boludu.
1: Saat 8.20'da Slow Shooting Aptitalının 6.0 Plus nusukisi yeninizdeki haber hemrayınız. Xanzu tili, Uyghur tili, Kazak tili, Mongol tili, Kırgız tilda radyo anlayalaysız, haber körelaysız.
2: Saat 9.20'da Slow Shooting Aptitalının 6.0 Plus nusukisi yeninizdeki sefer hemrayınız. Yol ehvaldın, uçurladın, haberda bolalaysız.
3: Saat 11'de Slow Shooting Aptitalının 6.0 Plus nusukisi yeninizdeki icadiyet hemrayınız. AI yazıkçılık yardımcınız. İlhamınızı urgutudu.
2: Saat 13.20'da Slow Shooting Aptitalının 6.0 Plus nusukisi yeninizdeki pultice hemrayınız. Cugulamını numarını tamak biletik almıştırıp hem pultijaysız hem hatırcan bulsız.
3: Saat 14'te Sulu Shooting Update'alının 6.0 Plus nusukisi yanınızdaki turmuş emrahiyiniz. Sulu Shooting Sodi şehrisinin Şincan'ın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
2: Saat 16'da Sulu Shooting Update'alının

0: 6.0 Plus nusxusi yeningizdagi egilik tiklash amrayingiz. Egilik tiklash uyumuz bo'lsa, Slow Shooting app detali yordam berdi.
1: Saat 17:20 da Slow Shooting app detalining 6.0 Plus nusxusi yeningizdagi madaniyat amrayingiz. Madaniyatning chegarasi yo'q. Ipak yo'lining sehr kuchini his qilasiz.
2: Saat 19:20 da Slow Shooting app detalining 6.0 Plus nusxusi yeningizdagi mazalik taom hamrayingiz. AI tamoq tizimligi bor.
3: Saat 20:20 da Slow Shooting app detalining 6.0 Plus nusxusi yeningizdagi ugunish hamrayingiz. Bilim turmushingizning tamxurchiga aylanadi.
4: Saat 22:20 da Slow Shooting app detalining 6.0 Plus nusxusi yeningizdagi tanarka hamrayingiz. Sog'lomlikka hamroh bo'lib aqishib chiqinqisiz.
5: Slow Shooting app detalini tushirib, sarxil mazmunlardan huzurlining.
6: Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
7: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
8: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
6: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu.
8: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolanı əsker tutur.
6: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakiz yap, eşip qalğan bolsa elib alaylı.
8: İqtisadçıl və ticarətçi olub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvcə aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
6: Tamaq stili mədəniyyəti, ictimai mədəniyyətin ixtcam partiyası. Tamaq israf qılmaslıqni hamımız özümüzdən başlayaylı. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
7: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
8: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
6: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlıq təsvirləp bermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlınıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar ipek kebi, milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, minin ailem.

Yükselen Vatan Şincan. Hürmetli radyo dinleyiciler, bu sahipimizde Cenubi Şincan Tömür Yolu'nun Aksu Maralbeşi bölükünün iktidarını kengaytış, özgertiş kuruluşu da basqışlıq neticeler kolgu keltürülgenlikini tanıştırımız. Cungu Tömür Yol Ürümçi İdarisi Guruhi Çeklik Şirketi'nin kelgen haber. 5. ayının 20. günü Cenubi Şincan Tömür Yolu'nun Aksu Maralbeşi bölükünün iktidarını kengaytış, özgertiş kuruluşu halkılık peytinin kütüvaldı. Yeniden köpeytilgen 8

0: uçuruşuş, yol beriş, vokzalının hemisi de katnaş başlandı hem ticaretki kiriştirildi. Bu bölekni özgertişte baskuşluk zor neticilerinin kolu keltürül gelleketin direk biridir. Katnaş başlanıgandan kiyin bu bölekteki tömür yolunun yıllık yük toşuş iktidarını 20 milyon 910 bin tonluğu yetküzüş mölçerilinip, künüge otura hesap bilen 39 bütün 12 cüp poiz katnap, Cenubi Şincan'ın iktisadi, ictimai terakiyatıga küçlük hareketlendirgücü küç koşudu.
1: Cenubi Şincan Tömür Yolu Tianşan'ın Cenubi bilen şimalını tutaştırdıgan, Cenubi Şincan'ın terakkiyatını kollaydıgan katnaş gol liniyesi. Şundakla, Cungo Avrupa Növetçi Poiz yolunun muhim terkibi kısmı. Özgertiştin ilgiri bu bölek tak liniye boyuca işçiden yanıdıgan devigatlılık tömür yol. Toşuş iktidarı uzak müddet toyungan ve yürüyüş alıdı da bulup, Cenubi Şincan'ın yolucu ve yük transportunun yıldın yılgı eşitek real ihtiyacını kandıralmagan. Şincan tömür yol tarmakları transporttaki boğma haletini buzup taşlaş üçün 2026 yılı 3. ayının 1. günü özgertiş kuruluşunu başladı. Bunun yadrosu yeniden 8 uçuruşuş, yol biriş vokzalı köpeytip transport iktidarını aşırış.
0: Yeniden köpeytilgen 8 uçuruşuş yol biriş vokzalı Aksu Gerbi vokzalı, Ayköl vokzalı, Yicenfang Şarkı vokzalı, Duyaşen vokzalı, Cinyinçen Şarkı vokzalı, Çılan vokzalı, Kelpin Şarkı Bekti, Çilen Öten vokzalı, 8 uçuruşuş yol biriş vokzalı türü taş yol ötüşme yolu okşaş bulup, poizlerinin vakitlik toktap yol birişigi şarait hazırlap, tak liniyelik tömür yol poizlerinin kütüş vaktini kıskartıp, tömür yolunun ötüş iktidarını yukarı götürüdü. Şunakla Maralbeşi vokzalığı yine bir yolcu toşuş süpüsü tesis kılış ve liniye halkıgan eslehelerini yürüyüşleştiriş katarlık bir katar kuruluşlağı asas sağladı.
1: Cenubi Şincan'da kesilme baylık, yezi ilgilik koşumçı məhsulatları ve sayahat baylıqı mol. Cenubi Şincan tömür yol liniyasının iktidarının üzlüksüz koyup berilişi, liniye boyudaki kesip kurulmasını sərxillaştırıp, özgüce baylıqını sırtka toşuşka yardım berip, eşya oburdi tənərxini tövəllatıdı. Şunun bilen bir vaqtta, mədəniyet sayahat baylıqını canlandırıp, istimalının dəritsini östürüşünü ilgirisirudu. Adem iqimi, eşya oburdi, uçur iqiminin tez ayılınışı, katnaş koridorunun kesip koridori, 5 koridoruğa tez özgürüşünü ilgiri sürüp, bir belbağ, bir yolni ortak kuruş, yezi kentlerini güllendiriş ve rayon terakkiyatını küçlük terakki ege kılıdı.
2: İh, anı vatan! Siz merdanı çıllab, tank kuyaşını, seher cimcitkını oyğatkan kızıl xoraz. Siz pelekti pervaz kılıp, devr boran çapkullurğa merdanı yüzlengen gayet zor ejdiha. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pehri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengdar büyük cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Vətən Menin Ailem programısını anlaşılanı karşı alımız.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat devamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep bermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yorqin ism. Hürmetlik radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde altın tepi valsımı köz kırını salmadan atışlık yigit Hazreti Ali Abdurreşit'ni tanıştırımız. Yakında Guangzhou şehirde altın tepi valsımı köz kırını salmadan veyme yetküzgeçi atışlık yigit tepil dediği haber Hazreti Ali Abdurreşit'ni köpçülükke tanıttı. Bu yıl 27 yaşka kirgen Hazreti Ali Atış şehrinin azak bazarı 10 erik kentidir. 2024 yılıdan başlayıp Guangzhou'da veymey toşuğan. 3. ayının 25. günü çüştüm burun. O ilgirkigi okşaş tok sekili taydap Huangpu rayonida veymey yetkizu vatatdi. 4 koçi eğizigi kelgende tuyuksuz yerde 2 bağlam nakpulunun turgallıkını bayqap derhal tok sekiletini tok tutup pulunu aldı. Hazreti Ali mundaq dedi. Şu çağda yoldan ötüp atattım. Pulunu alganda tepsili karımıdım. Yoldan ötüp bulup toktap sanıp baksam top toğra 20 min yenken.
1: Tuyuksuz 20 min yön tepi verip Hazreti Ali nemi kılışını bilelmey kaldı. Hem kallısı da derhal tepi valgan nersinin egisinin kelip izdişini saklasam bular mu? Ya ki veymey supsığı tapşırıp versem bular mu? Degen egisini izdeş oyu peyda buldu.
0: Hazreti Ali mundaq dedi. Yitken pulunun egisini tepişinili oylap, damallıqa nemi kılışını bilelmey. Veymey toşuduğan kız dostumga telefon kılıp, pul tepi valgalıqımını ettim. Dastlabda o işenmedi. Hakiki ahvalını cazimleştirgenliyken, umu yitken nersinin egisi üçün tit-tit boldi. Aynı çağda o del idarıda bulup, rehberlerge bu işini doklat kılgan edi. Rehberler bizge derhal sakçığı malum kılış teklifini verdi.
1: Arkadan Hazreti Ali derhal sakçığı malum kıldı. Hem nakbulni Guangzhou şehirlik Gong'an idarisi, Huangpu rayonluk şöbi idarisi, Changling sakçıkanısı'a yet

Şinjan Radio Televiziya Stansisi. Bütün günlük anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Ulap tarqıtışqı mesul rehberler, tekniklarga rahmet eytimiz. Xayirli keç Ürümçi. Xayirli keç Şinjan.

Hürmetlik radyo anlıkçıla. Şincang Radyo Televiziya Stansisi Uyğurçu Universal Radyosu'nun bütün küllük anlıkçı Otur Dolkun 855'te. FM 101.7'de anlıkçıladı. Yaktırıp anlıkçılarını karşı alımız.

Hayat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpırak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Hürmetlik radyo anlıkçıla. Şincan Radyo Televiziye Stansı'nın Mumbet Bırak programısını anlaşılanı karşılığımız ben Perhat Ömer.
1: Ben Roşengül İmam.
0: Bu kıdımkı programımızda tümendeki mezmunlar da altış birimiz.
1: Güllünü vatkan yezi kentlerge nazar sahibimizde, Keriyen ahiyyasının cungi doğru materyalleri, bütün kesb zanciri destlepki kademde şekillenip, 400 min modun artık kumluk doğru kutusuna aylandı. Ürümçi şehrinin 3. nöbetlik buğda ela süpetlik tevitlik üçküsini bahalaş paaliyeti ötküzildi degen mesmullarını dekitanlarga sunumuz.
0: Kaltıs beş mahirleri sahibimizde Aksu Vilayetlik Milletler İhtipaklıqı Terakiyatı'ndaki Nemundi Şehiz Hı Gonrun yezi kentlerde yıl startıp kent ahalarını yetekleb pen tekniki arklık yezi egilikini güllendiriş yolu mağdi degen mezmun dekitanlarda buludu.
1: Yezi ihlikki yeza dehkallarga ala kadar uçurlar sahipimizde, Xojitnahi yasadiki baldırıp işidigan toğaç, yeni peti bazarga selindi, Katarlık uçurlarını anladınız.
0: Radyo anı uçurlar. Programımız Şincan Radyo Televiziye Stansı'nın yeni taratku Sılı Şitin abonçları terminaldımaz kademde anlatıldı, hem de her vakit kaytırıp anlıqıl buludu. Hem de dehkallarla programımızın tepsili mezmunları da bolsun.
2: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.

0: Radyo Yuhan Uçula. Bugünkü gülünü atkan yazı kentlerine nazar sahibimizde Keriye Nayes'nin Cumhuriyet İbabeti doğru materyalleri bütün kesip zincirinin terakiyatı hakkı toktulumuz.
1: Yakında Keriye Nahiyesi Oy Toğrak Yezisi'deki kumlukta terikçilik ailesi Mert Seydi İmin kumlukta zon zuyup oldurup şamal uçurup ketken komuş tosukni uşavı tattı. Kızılgül maysalları arısında kırıştırıp terilgan Neyzigül bir gireç egizlikte bir sürüp çıkan edi.
0: Yerim ömür yer tergan Mert Seydi 75'de turup kişini bizar kılgan bu kum astıdın ümit kütkülü bulutgalık neyiz kıldı. Bu Keriyadın ibaret bu kumluk şehirde tedrici eşilvatkan bir doğru kutusu idi. Mert Seydi 80'de zonzuyup oltırıp mondak dedi. Bultur Yezi Kızılgül Öztürücük Seperver kılganda kumlukta yakış öztürelmezlikimden ensirgen idim. Oylumağa yerdin bu yıl teknikler öyü geçkilip, itekçilik kılıp Kızılgül'e Neyzigül kırıştırıp derişine itti. Mayısını haksız ekilip berip kalmay, bir mu yergene 1500 yuan yardım pul berdi kalıgını itti. Şunun bilen tamamen hatırcan buldum. Bir neç gün ilgiri Nahiye Cumhuriyet İbabeti doğru materyallarını öztürüş boyunca 3 günlük terbiyeleşini teşkil edi. Ben tuluk katnışıp mühim noktalarının hemisini hatırlıp aldım.
1: 2024 yıldan boyan Keriye Nahiyesi mevkani kumdan müdafiyeleniş, kumni tizginleş ve kesip arkalık halkını beyitişten ibaret koş nişanga koyup kumluk rayonda golluk derek bilen çatkalını birleştiriş. Çatkal bilen doğru materyalini birleştirişten ibaret terikçilik endisini zor kış bilen umumlaştırıp şaraitki karab iş görüp istiroluk kiriştirip terişini terakki kıldırdı. Yulğunğa toşkanı zedikini kiriştirip östürüş, Kızılgülge Neyzigülni kiriştirip terip bir mu kumluk yerde bir caydan koş osul elişini işka aşırıp hem ekologiya toskini mustahkemledi hem ammının kirmini aşırış yollarını kengaytti.
0: Bu tecrübenin aldığı kısa bazısı buluş tüpte bilen uyduğurak yesi başlamçılık bilen küçep komlukta Cumhuriyet İbabeti doğru materyallarını öztürüştüğün ünümlük yolu üstü dizlendi. Uyduğurak yezlik halk kurultuyunun reisi Ali Can Hubul mundak dedi. Nöbette bütün yezi

0: Bucha Kızılgül köşüsünün ayboluş nispeti 90% aştı. Bütün yazdaki 3000 modun art Kızılgül'e neyzi gül, 2000 modun art Kızılgül'e kalkan gülünü kiriştirip deyirip, Kızılgül bilen doğru materyalı birleştirilgene strolik östürüş endisi şekillendi.
1: Basarga karaganda kontrol kılış tekimi qiyin bolğını naçar muhit idi. Qumliqda öz ishki mas keladigan joŋ yetibabiti doğru materiallari sortini tanlab chiqish uchun Shinjang Tianyuan yezik egilik pan texnik chaklik shirkiti Keriya nahiyasidagi Qumliq kasbiy tajriba bazasida 32 xil joŋ yetibabiti doğru materiali sortini sinoq tariqasida terib, qayta-qayta sinoq qilib, ko'ngil qo'yib parvish qildi. Keriya nahiyelik urmançılık ve otlak idarisi Qumdan müdafiyeleniş ve Qumni tizginleş komandallık ştabının kadri Patigül İmin undaq deri. Sort tallaşının ölçümü nahiyeti emeli, yani Qumliq muhitiga maslaşkan. Dehqan ailelerinin ihtiyacıga uygullaşkan buluş gerek. Birinciden qurgakçılıkka şorga çıdamlıq. İkinciden başkuruş, perviş kılış tenerhi töven. Üçüncüden bazarda setiş yolu muqim buluş gerek.
0: En ahırda Emen, Yolpuz, Kalkangül, Neyzgül, Bellengün'den ibaret Qumliqqa mas kelidigan 5 xil sort tanlab çıkıldı. Bunun içinde Emen uda 8 yıldan 10 yılgıç üsüdigan bulup, her yili köp xitim yığbalgıl buludu. Başkuruş perviş kılış addi, paydisi uzakçı davamlaşılgan bulgaşka, Qumliqda östürülgen iktidar bağ nisbeti yukur ösümlik aylandı. Bellengin Qatarlı Cungi Tibabeti doğru materyallarının seyitiliş yolu mukum buluş, doğru karxalarının seyitiliş arzusu küçük buluş tek əbzəlik tayınıp, dehqanların kırımını aşırıştaki xatır cəmkliş komuniciğe aylandı.
1: Oyt doğraq yezisidin şimalga qarab avtomobil bilen netçi 10 minut yürüpla Vən Huayyuan Qumdan müdafiyeleniş, Qumni tizginleş ülge rayonuna gəlgil buludu. Adamsız uçku boşluğu götürülgen de kameradaki manzara kişini hayacanğa salatdı. Kül rang seyrek renglik qum dengizi boyu da sök bilen yulğullar rätlik tizilgan bulup keng ketken Emen tutaş ketken yeşil gilemni asıl kılgan idi. Qızılgül köçetleri demitip soğuruş belbeğinin ozuqlandırışı bilen yeni yeşillikki purkengen idi. Qumdan müdafiyeleniş bilen dora östürüş birleştirilip, berpa kılıngan bu Qum denizideki bostallık adam bilen tabiyet inak billi ötüştek təsirlik küçükü tolgan idi.
0: Keriya nahiyelik ormançılık ve otlak idarısının muavin idar başlıkı Wu Kaiyun mundaq tunuşturdu. 2025 yılın ahırgıca Keriya nahiyesinin Cungi Tibabeti doğru materyalı östürüş külümü 420 moğu yetti. Bunun için de Toşkanzadaki 300 moğu mu, Kızılgül 80 moğu mu, başkaları Bellengin, Çölyalpızı, Çüçükbuya, Ketra Katarlıklar. Yakında Şinjan Cengyuan Doğrugerlik Çeklik Şirketinin Körgezmi Zalı Şirketinin bir mesulü Oralgan Toşkan Zeydiki yapıraksını kolu elip yorukluk nuru kartıp tepsili tekşürdü. O mundaq dedi. Bizden mesulatımız rengi yakışı, pakiz buluş gerek. Muşunda kılgandıla andın doğru ünüm terkibinin mukim buluşu kapalatı kılgılı buludu. Bu bizden mesulat koygan asası talepimiz.
1: 2023 yılının ahırda Keriya Tianjin Sanayet Bağcı rayonuna makallaşkan bu karxana 2 yıldın köpürek vaqtıla sehni özgertiş, texniki dərəcəsini östürüştün, GMP, yani doğru işləp çıxırış süpitini başqırış ölçümü itiraf namısıya erişkici bolğan bütün cəriyanını tamamlap, tez sürətdə işləp çıxırışqı kiriştürüşünü işqa aşırdı. Növətdə şirkətnin 4 işləp çıxırış liniyəsi bütünləy işqi kiriştürüldü. Yılığa 2000 tonna adətki cungi tibabidi doğru toğralmaları, 2000 tonna yeməklik saqlıqını saqlaş boyami, 2000 tonna toşqan zədiki əsli soyuqlıqı, 5000 tonna cungi tibabidi doğru materialları yeni beti pişiklanğan məhsulat işləp çıxıralaydıgan bulup, cungi tibabidi doğru materiallarının əsli danlıq markedin təyyar məhsulatqı qarab tip özgərtişigə türtkü buldu.
0: 2025 yılının ahırda Cengyuan doğrugerlik muhabbiyat kaldı külemdin yukarı sanayet karxanası Katar'a girip, şu cayının kesb terakiyatı teğimi küçülük hayatı küş koştu. Bugünkünde Keriya nahiyesinin cungi tibabeti doğru materyalları bütün kesb zincirinin dastlabki şekli namayan boldu.

0: Dünyanın uçuran. Bilin vatkan yezi kentlerine nezarı sahipimizin davamlaştırmız. Yakında Davancın rayonun Aksu yesiriki Yingvu meydanı adetin taşkı kızıp şat horamlık çömgen bulup Ürümçiyarının 3. nöbetlik Buğda Elasipetlik Tivitlik ölçkisine bağlaş bu yerde ötküzüldü. Yingvu meydanda Tivitlik ölçkiler rətlik tizilgan bulup her millet ama bakmıçlık çoğun aileri kuşal horam cem bulup nek meydan kuşal horamlık çömgen idi.
1: Dombura çeliş, xalq naqsı etiş, ən-ənivi usul qatarlıq nomurlar növət bilən uğrunlandı. Çinçiyan teatrının nadir ariyası, dadın diyen bilən ғayrı maddi mədəniyet mirası bolğan bürküt usulü bir səhnədə oynaldı. Ən-ənivi şivçü teatr bilən yaylaq örp adet mədəniyeti yoğurulub birli ötdi. Bütün meydan oyunu Davancın rayonu Aksu yesidiki dehkan çarabıcılar ve Ulanbay koçısıdiki ahaliler özleri tayarlap, özleri uğruladı.
0: Paliyet nak meydanda yine yezigli kocumcu mesulatları körgezme rayonu ters kılıngan bulup adetin taşkırı kızıp ketti. Yerlik Vankun Şöcü Guniyan özünün Şöcüsünü kızgın tunuşturup Nurgun sayacını kadimini toxtup Tet bir kış, set bir ışkı gelip kıldı. Davancı'nın dağduri ve sap tögüs talqını haksız tet bir kış mulazmeti bilen təminli geçke, kişilerinin yak duruşu gerişti. Bunundan başka Davancı'nın rayonu Aksu yesidiki ayalılar yasıgan nefis keşti eserleri közüne kamaştırattı. Körgezmi rayonunda yine bu ursak, çübet, katarlık, has, mezlik tamlarını haksız tetip, her kaysi caylardan gelgen mihmanlarını kanı uçu huzurlandırış imkaniyetiki iyi kıldı.
1: Şu çayının has çarabıçılık kesbedeki muhim körgezme kılış, almış turus psibolu süpütü bilen bu qitimki bahalaşta dikkat, buğda tevitlik ötçikisinin nesil plazmasını östürüş ve ilmi bir kışkı merkezleştirilip taşkı kıyapıdı, beden iğirliği, beden şekli, tevit mehtari, tevitinin inçkilik dərgisinin ibaret 5 çoğun ölçemge katlıq əməl kılınıp, aşkara bağlap siyeliştirilip, yıllık erkek ölçge, yetilgen kişi ölçge, yetilgen erik ölçgedin ibaret 3 grupı bölünüp bəsleştirildi. Kəsbi bağlıqçılar nəq meydanda numur koydu. Nəq meydanda koygan numurunu körsətdi. Nəticini nəq meydanda elan kıldı. Bütün ceryan ölçemlik, tertiplik, adil, aşkarı buldu. Temen, tevit-i ala bulgan tevitlik ölçgiler, tertip bu yeçe körgezme kılınıp, Ürümçi şehri Davancın rayonunun köp yıllardan bu yankı tevitlik ölçge neslini yakşılaş, ilmi bekiş önümünü toluk namayan kıldı.
0: Paliyet nak meydan yana kesb hemkarlıkı viviski eziş ve kilişim imzalaş murasım ötküzüldü. Tevallikdik kooperatiflar, karxanlar bilen nak meydanda tibit ölçgünü türkümləb seçbiliş həmkarlıq orunduq, əmili zakas arqılıq bakmışlarının kirmini mokim aşırışıqı küçük hoşdi.
1: Kəsbi və ihtiyatçallıq bilen bahalaş, seyliştürüş arqılıq bu qeytimqi musabıqının hər qaysı qorub bilirda birinci, ikinci, üçüncü dərəcəlik mukabat həm münəvvər mukabat nak meydanda elan kılındı. Mesul bulup ötküzgen terep mukafatka erişken bakmıçılık ailelerine mukafatlar kıtıp, onlarını ilhamlandırıp, köpçilikni bakmıçılık teknikisini davamlık mükemmelleştirip, bakmıçılık önümünü östürüp, has çarvıçılık kesbinin süpütünü östürüp, önümünü aşırışka, ortak türkü buluşka rıgbetlendirdi.

0: Kaltız Beyiş Mahirleri.
1: Radyo anıgıçılar. Aksu vilayetinin 9. kıtımlık Milletler İttifaklığı terakkiyatındaki namunlik şahs buluş süpüte bilen 59 yaşlık Hı Guangzhong 40 neçe yıl vakit serp kılıp Yezi kenti yıldız tarttı. Sichuan'dan Şinjan Aksu'ya gelgendiğinden adetki dehkan ailesinin kent ahalılar komitetinin muavin müdürü oldu. Hı Guangzhong pen teknik arıklık Yezi iyiliklerin güllendirişine kalem Milletler İttifaklığı'nı siyah kılıp Aksu şehrinin İgerçi Bazırı yukarıki kök başkenti de dehkalarının kirimini aşırışkı yardan beriş öz ara hemlemde buluştak tesirlik sahipini püttü. Bugünkü kalıcısı bir işime yerlileri sahipimiz de Hı Guangzhong'un iş izlerini sözler birimiz.
2: Bir neçü gün ilgiri Hı Guangzhong kentki bakka baldırlı gelip kesellik ve haşarat ziyini ehvalini inçke retki turguzup tekşürüp meyve köçetlerinin özsiz sallık melumatlarını hatirlep meyvelik dereklerinin mukim özsüge kapaletli kıldı. 1985 yılı 18 yaşlık Hı Guangzhong Şinjan'a gelip tirikçilik kıldı. İlgiri o parça burat iş kılgan, sihlarga kirgen bulup, kayta ızdınış davamıda bağvençilik kespini nişallıgan idi. Östürüş kıyın buluş meselesini el kılış üçün o öz hıracatı bilen kitap seti verip tetkik kıldı. Östürüş çoğun ailleri, bağvençilik mutakaslardan təlim aldı. O Japon muşakkat kiçi daydıgan, tırışıp ögünü dıgan, tepekkür kılışka mahir buluştak kayserlik bilen meyvelik derek östürüş teknikisini puhtu iyi Bugünkü günde o yukarıki kökbaş kentideki özü başkurduğun 25 mu almalık bağ ve 25 mu yanaklık bağda o da mukim mol husul aldı. Şundakla bütün kentinin bağvençilik teknikisinin yenilenişi, deritisinin özüşüge türtkü buldu.
1: Hı Guangzhong mundak dedi. Kentimiz hazır 175 mu yerde eksport ölçmege yetkizüş bu içe ülke bağısı berpa kıldı. Biz bazdaki almaların karta katlık başkuruşunu yolu koyup, almalarını devlet dervasından çıkışı tırışıp, puhraların hakiki pul tepişi imkaniyeti ege kılıp, turmuşumuzun tekimi yakışlayımız.
2: Puhta östürüş tekniksi ve mol emeli tecrübesi gitayınıp, Hı Guangzhong Kent Ahalileri Komitetinin muavinini muidirliğe saylandı. O, pen teknika arkalık yezi ilgilikini güllendiriş hizmetine mesul. O, teknikini umumlaştırış, dehkallarının kırımını aşırışka yardım berişini yadroluk hizmet kılıp, kentte işki qetim hosul elişini, üç qetim hosul elişki özgertiştin ibaret yukarı ünümlük östürüş endisini paal umumlaştırıp, ziraat östürüş kurulumusunu elalaştırıp, etis başlarda teknika, körek terbiyesi yığını etişini daimlaştırıp, yüz durana düşendirip, kol mu kol ögütüp, kent aha

Hürmetlik radyo anlayıcıla anlayıcıla Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın münbet bırak programısı. Hem de deyiktağına yezi ilgili ki yeza deyikalarla alakadar fıçırladı bu olsun.

Sancı Oblastı'nın 4. növetlik Yezi Kent Medeniyet Sayahat Tunuşturuş Yığını hem Sehra'da Arzon'u çıkartırış, Medeniyet Sayahat Arklık Yezini Gülendiriş Yürüyüşlük Medeniyet Sayahat Paliyeti yakında Morin Ayısı'nın İgin Bulak Yezisi de başlandı. Şincan iç sırtıdan gelgen sayahat kooperatif vekilleri öz otmobil edep sayahat kılış heveskarları, sayahat bu iç öz taratku darınları hem etraftaki nahiye şehirlerden gelgen sayahatçılar en kentki cem bulup, bu meydan Yezi Kent Medeniyet Sayahat Kattı Merikisi'ge ortak guvah buldu. Faaliyet nak meydanda tunuşturuş hadimi ilgiri kiyim bulup, Morinaya rayonunun tabii menzirisi, has ailevi mihmanxana, gayri maddi medeniyet mirasları bu işe tetkikit karakterlik ögünüş, mezlik tamlar, medeniyet icadiyet katarlı el aspetlik medeniyet sayahat baylıklarını tunuşturup, yaylak karizi, yöl yandı en envi kent. Seyizi göz hen etkarlar kent katarlık, yadroluk noktalarının celipkarlıkını merkezlik namayan kıldı, hem bir küllük sayahat, iki küllük sayahat, 3 günlük sayahatın ibaret 3 çok yürüyüşlük serhil liniyeni resmi ilan kıldı. Bu medeniyetini his kılış ekolojiye sayahati bir aile kişileri tetkikat karakterlik ögünüşten ibaret 3 çok baş temini öz içi algan bulup gayri maddi medeniyet mirasları bulgan hagas kıyma. Sapal boyum yasaş üniri, dehkancılık kişilerini his kılış, senet bu içi daha kakılış katarlı köp kıl kesip altını tutaştırıp, sayahatçilerini meptun kılış şekildeki Yezi Kent Medeniyet Sayahat yığını talış bilen temelledi. Bu mezgilde yine sayahat emkarlık kilişimi imzalaş murasimi ötküzüldü. İgin Bulak Yezisi Şincan iç sırtıdaki köplügen sayahat kooperatifi öz otmobil heydep sayahat kılış cemiyeti. Dalay kulübü bilen emkarlık orunup, sayahatçılar menbesi yollarını yanımı kenaytıp, medeniyet sayahat hem Türk'ü buluşun çoğunkurlaştırıp, Yezi Kent sayahatının süpet derecesini öztürüş, markasını tonutuşka hakiki Türk'ü boldu. Bu yıl 1. ayının 4. ayıca Morin ayısı cemi kütü alan sayahatçı 904.900 adem kıtım. Cemi kirim 651.528.000 bulup, bulturku okşaş mezgildikidin bir dek küçük nispette aşkan. Medeniyet Sayahat Nahiye Rayon İqtisadının eşşiriki muhim motoru aylangan. İgin Bulak Yezisi bu kıtımkı faaliyetteki asası meydan buluş süpüti bilen en-enevi kent ve senet medeniyet baylıkını çoğunkur kızıp, yol yandı kentti, Seyzigo kent senetkarlar kentinin namını yıraklara tunutti. İgin Bulak Yezisi'deki ailevi mihmanxanalarının sayı 38'den 82 köpeydi. 1. aydın 4. aygıça İgin Bulak Yezisi kütüb alğan sayahatçı 80 bin adam kıtımdan aştı. Medeniyet sayahat dehqanlarının kişi beşi kiriminin 30 bin yuvenge yakın eşiği türtkü bulup, Yezi kentlerinin medeniyet sayahat arqalıq halkının beytiş neticeleri körünerlik boldı.

Yakında Şihu şehirlik umumi halk beden çinik duruşta hemmeylen bildi miniş mehalli kent ten hareket musabıkısı resmi başlandı. Nek meydanda 400'ün artık adam katnışıp bu meydan umumi halk katnaşkan katlı ten terbiye merikisini birlikte başladı. Faaliyet nek meydanda Şihu şehirdeki 22 yezi bazar koçu başkanımızın kelgen vekiller kumandısı Argamış tartışış, Hulaçen, Lonkoğu çok taşlaş Katarlık köplügen kolektif türlerini ötküzdü. Türler kızıkarlılık ve köngül iç karakter iyi bulup, hem musabıkı katnışkan mahillerde tenerketten kuşalıkını iz kıldırdı, hem nek meydan keyfiyatı oturduğu oldu. Nek meydan

Külk sadaları üzülmedi. Bu kıdımkı paliyatını Şihu Şerlik Medeniyet Tenterbiye Radyo, Televiziye ve Sayahat İdarisi mesul bulup ötküzgen. Şihu Şerlik Tenterbiye Baş Cemiyeti ötküzüşünü sıkı algan. Paliyat 12. aygıcı devamlıydı. Bu mezgilde herkaisi yez bazar koç başkarımları hastalıkı roşen katniş derecesi yukur bulgan mehalli tenerket musabıkısı yürüyüşlük paliyatlarını arka arkadan teşkillep kanat yaydırdı. Asıstıkı basketbol, futbol, peytup, tiktok tup, tepküş tipiş, arkan tartışış katarlıklarını öz içki alıdı. Bununla ammanın medeniyet tenterbiye turmuşunu yanımı beytip, umumi halk beden çınık turuş işlerinin yukur süpetlik terakiyatıga törtkü buluş məqsəd kılınğan.

Növbette Şinjang Shintou Lüxuan Terikçilik Çeklik Mesuliyet Şirketi'nin tunca türkümdeki esil əslihalik doğaçları şiirin pişip, yeni peti pazarğı selinip, əla süpetlik meyve çiveler arqılıq baş yazdaki istimal bazarını egilip, öz çayının xas yezi egiliki kirimini aşırışqa hayati küç koştu. Şirketning Xo'jt nahiyasiga joylashgan astihalik yezi egiligi terikchilik bazasiga kirganda oqil parnikda yop yeshil shaptul yopirmoqlari qatma-qat o'sgan. Yumran, to'q, rangi ochiq to'g'ochlar shoxlarda sangilab turgan bo'lib, sap mevalarning pishidi dimoqqa urilib, kishining ishtihasini qo'zg'aydi. Parnikdagi xizmatchi xodimlar ish taqsimoti bo'yicha jamkirlashib, uzish, ayirish qachilash, eg'irligini o'lchash, o'rab qachilash bilan altirash bo'lib, har qaysi halqalarni yuqori unumlik jipsillashtirib, tartiblik elib berib atatdi. Hamma joyda ishlab chiqarish bilan setish teng jallangan altirash manzara namoyon bo'lgan edi. Shinjang Shintou Lüxuan terikchilik cheklik mas'uliyat shirkatining parnik terikchilik oilasi Yangshin mundaq dedi. Bu yil men onnetçi parnikti östürgen şaptol bazarga selinip boldi. Özsi nahaydı yaxşı. Toğaç nahaydı tatlıq. Tämimu nahaydı yaxşı. Parniktiki şaptol üstü uçuk yerde östürilgen şaptoldan iki ay baldur pişidu. Hosulumu yaxşı. Bir parniknin egilgen yer kölümü bir mu bulup hosuli üç tonladın yokri. Asaslıqı ürümçi ve korladın ibaret işkice ayğı seydalıdı. Köpçilik nâng kelip özüp tetirpek işin karşalı mən.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptanım Raylıq Sähiye Sağlamlıq